0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

ışığınla büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
3: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
2: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
3: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
4: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda. Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
10: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo

0: bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
1: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Açılış şarkımız 1997 yılına aitti. Reyhan Karaca'nın Sevdik Sevdalandık albümünden Gücüm Ona Yetmiyor. Gökhan Özen'le 2007 yılına gidiyoruz. Şarkımızsa Resimler Hayaller. Hoş geldiniz.

27 Haziran 1998 yılında aramızdan ayrılan Türk popunun sevilen isimlerinden bir tanesi Kerim Tekin'den Dön Gel şarkısını dinledik ve Deniz Arçak'la devam ediyoruz. Sana Susadım şimdi bizimle.

1994 yılına gittik. Şarkıcının ilk stüdyo albümünün çıkış şarkısı Kınalı Bebek sonrasında. Sana demedim mi? İnadı Bırak şarkılarıyla hafızalara kazınan başarılı şarkıcı Mansur Ark. Afrika kökenli Mansur Ark, kendine özgü tarzı ve enerjisiyle 90'lardan bu yana müzik dünyasındaki etkisini de sürdürmeye devam ediyor. Şarkıcıdan Sana demedim.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
6: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
7: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülkü.
0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo Ülkü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ile komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir denildi. Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici yorumlarının yayınlanmasına ilişkin temel usul ve esasların yeniden düzenlendiği açıklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi tıp fakültelerine bu yıl dereceyle giren öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, "Zorluğu tercih etmek idealizmdir. Siz de idealizminizi kaybetmeyin, kendinize ideal edinin" ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu yürütülen bahis soruşturması kapsamında 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Açıklanan sevk listesinde Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 olmak üzere toplam 31 isim yer aldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Dubai Tel Aviv seferini yaparken acil durum sinyali verip Suudi Arabistan'a inen yolcu uçağındaki pilotun diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını açıkladı. Netanyahu, bir İsrailli yolcu ile mürettebatın kokpite girerek olayı önlediğini ve şüphelinin Suudi yetkililerce sorgulandığını bildirdi. Spor. Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, bir bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Bugün 1 Ekim Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 923 şahıs gözaltına alınarak adli mercilere teslim edildi. Mersin'de MİT destekli terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Mersin'de narkotik ekiplerinin yaptığı çalışmada torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarının da aralarında olduğu 4 şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin'de sahte sosyal medya hesapları üzerinden ulaştıkları kişilerin müstehcen görüntülerini ele geçirerek şantaj yaptıkları ve bu yolla dolandırıcılık gerçekleştirdikleri belirlenen 5 şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Yaş sebze meyve sektöründe yaşananlara dikkat çeken Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, üreticiyi pazarsız bırakan bir tedbirin sürdürülebilir olması mümkün değildir. Çiftçinin bugün ihtiyacı denetimsiz bir piyasa olmadığı gibi korkudan ticaret yapamaz hale gelmiş bir piyasada değildir. Hukuk işleyecek, denetim yapılacak, haksız kazançla mücadele edilecek fakat aynı zamanda üreticinin ürünü de dalında bırakılmamalıdır diye konuştu. Mersin'in Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Caddesi'nde 4 katlı mobilya, imalat ve satış mağazasında çıkan yangın, çok sayıda ekibin yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bir aracın da zarar gördüğü yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde faaliyet gösteren, temizlik malzemesi üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, ekiplerin 2 saati aşkın süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında fabrikanın bir bölümünde büyük çapta maddi zarar oluştu. Mersin'in Akdeniz ilçesi Bekir'de kavşağında kullandığı aracın refüjde karşıya geçmek için bekleyen yayalara çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sürücü MK'nın yargılanmasına devam edildi. Bilirkişi kusur raporunda sürücünün asli kusurlu olduğu ve yaklaşık 150 kilometre hızla kavşağa girdiği ifade edilirken mahkeme heyeti de eksik hususların tamamlanmasına, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kahvehane saldırısının 70 yaşındaki zanlısı yakalanıp tutuklandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Adana'da yaşadığı olayda yaralanan 2 kişiyle uzaktan akraba olduğu, daha öncesinde aralarında husumet olduğu öğrenildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden, yıllarca amatör kulüplerin antrenörlüğünü yapan 71 yaşındaki Mehmet Atlı son yolculuğuna uğurlandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 22 yaşındaki Bayram Yanık geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Askere gideceği gün toprağa verildi. Olay ilçeye bağlı Çiçekli mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Ülkemiz genelinde serin ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık en düşük 20, en yüksek 25 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
4: Uyutuyoruz. Biraz sessiz olun. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
7: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
6: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
7: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
6: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
7: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
8: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 4520 0324 327 8899.
9: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
10: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
11: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
12: Her nesil.
13: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
12: Ergül, her nesil.
14: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
15: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
14: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
16: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
17: Arkadaş Kundura.
18: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
17: Arkadaş Kundura.
19: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
17: Arkadaş Kundura.
20: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
21: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Çiteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: Sepetini doldur, kazancını artır.
0: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
5: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülke 106.5.

Herkese merhabalar. Harika bir Perşembe günü. Bizim için biliyorsunuz bütün günler harika. Sizin için de harika olması için elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. Bugün de Gülgün Ögül'le de en güzel şarkılar, ilginizi çekebilecek konular, yani aslında keyfinizi yerine getirebilecek her detay düşünüldü. Hoş geldiniz.

0: Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
11: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
12: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
11: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: sepetini doldur, kazancını arttır.
13: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Zeytinleri 1000 gram, gemlik, lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Peyri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo

tıkanıklığına, tarihte zengin hastalığı olarak bilinen sağlık sorunlarını anlatmak istiyorum bugün size. Zenginlik denince aklınıza ne geliyor? Lüks arabalar, göz alıcı mücevherler, ne bileyim şatafatlı malikaneler belki. Peki ya asil bir duruşun ardına saklanmış, gizli bir zenginlik göstergesi olarak görülen hastalıklar? Evet evet, yanlış duymadınız. Tarih boyunca zengin olmak sadece böyle lüks kıyafetler, altın tabaklar ya da geniş malikanelerle ölçülmemiş. Bazı dönemlerde, hatta bazı yüzyıllarda sahip olduğunuz hastalık bile statü göstergesi olarak kabul ediliyormuş. Bugün kulağa garip gelse de geçmişte bazı sağlık problemleri yalnızca üst sınıflarda görülüyor. Yani eğer ayak baş parmağınız ağrıyorsa, dişiniz çürüyorsa ve melankolik bir ruh hali içerisindeyseniz, insanlar size kraliyet kanı taşıyor olmalı gözüyle bakabiliyordu. Şimdi tarihin ilginç bir dönemine ışık tutacağız. Tarihte zengin hastalıkları olarak kabul edilen sağlık sorunlarını anlatacağım size. Ama bunu yapmadan önce iki güzel şarkı dinleteceğim elbette.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Tarihte zengin hastalığı olarak bilinen sağlık sorunlarını anlatacağım size demiştim. Bugün diş çürüğü denildiğinde akla kötü beslenme, ne bileyim ya da yetersiz bakım gelir değil mi? Ama tarihte diş çürüğü tam anlamıyla zengin hastalığı olarak kabul ediliyor. Özellikle böyle 16. ve 17. yüzyıllarda diş çürüğü tatlıya para getirebilenler arasında görülüyor çünkü. Şekerin böyle hem pahalı hem de nadir olduğu dönemlerden bahsediyorum. Dişleri çürüyen biri aslında şekerli yiyeceklerle arası oldukça iyi olan, hali vakti yerinde biri olarak algılanıyor. Öyle ki Kraliçe 1. Elizabeth'in siyah dönen dişleri halk arasında zenginliğin göstergesi sayılmış. Hatta o kadar yaygınlaşmış ki bazı yoksullar dişlerini bilerek karartarak zengin görünmeye çalışmışlar. Düşünsenize, bugün kimse çürük diş modası peşinde koşmaz ama 16. yüzyılda çürük dişler bir tür statü sembolü anlayacağınız. Kurşun zehirlenmesini de anlatayım. Gümüş tabaklarda yemek yemek, kristal kupalarda işte bir şeyler içmek kulağa şatafatlı geliyor olabilir belki ama geçmişte bu alışkanlıkların ciddi bir bedeli var. Kurşun zehirlenmesi özellikle orta çağda üst sınıf kurşunla kaplanmış porselen ve seramiklerle yemek yemeyi tercih ediyor. Bu ürünler pahalı ve zenginliğin göstergesi ama uzun vadede tabii ki sağlığa zarar veren şeyler. Yüksek tansiyon, eklem ağrıları, işte depresyon, hatta delilik belirtileri. Bu semptomlar tarihteki zengin hastalıkları arasında en gariplerden bir tanesi. Üstelik dönemin sanatçılarında ve aristokratlarında sıkça da görülüyormuş. Bilim insanlarına göre Beethoven'ın sağırlığının arkasında bile kurşun olabilir. Kısacası gümüş bir kaşıkla doğmak bazen sanıldığı kadar şanslı bir durumda değilmiş.

Şarkının hemen sonrasında birlikteyiz yine. Tarihte zengin hastalığı olarak bilinen sağlık sorunlarını anlatıyorum size. Gut'la devam edelim mi? Bir dönem zenginliğin sembolü sadece böyle ipek ceketler ya da gümüş çatal bıçaklar değil. Aynı zamanda ağrılı bir eklem hastalığı olan gut da tarihte zengin hastalıkları olarak kabul ediliyor. Özellikle böyle ayak baş parmağında şişlik, kızarıklık ve dayanılmaz ağrılarla kendini gösteren bu hastalık fazla et ve alkollü içecek tüketiminden kaynaklanıyor. Antik Mısır'dan Avrupa aristokrasisine kadar uzanan bu hastalık aslında çok iyi yaşamanın yan etkisi de diyebiliriz. O dönemlerde biliyorsunuz halk et yemeyi lüks bir zevk olarak görürken aristokratlar günde birkaç kez etli yemekler ve içecekler tüketiyorlar. Bu da tabii vücutta ürik asit birikmesine dolayısıyla gut hastalığına yol açıyor. Hatta 8. Henry gibi kralların bu hastalık yüzünden yürüyemediği bile kayıtlara geçmiş. Yani bir anlamda ayak baş parmağınızın ağrıması o dönemde servet göstergesi. Ne kadar ironik değil mi? Kalp hastalığını da anlatayım. Bugün kalp hastalıkları genellikle biliyorsunuz hareketsizlikle ilişkilendiriliyor ama binlerce yıl önce bile kalp hastalığı zengin sofralarının kaçınılmaz yan etkilerinden. Eski Mısır'da yapılan mumya incelemelerinde özellikle firavunların damar tıkanıklığı yaşadığı görülüyor. Çünkü sadece onlar ördek, sığır eti, işte peynir ve tuzlu balık gibi yağlı yiyeceklere erişebiliyorlar. Alt sınıf halk tarlada çalışıp hareket ederken elitler gölgede oturup ziyafet çekiyorlar. Bu da zamanla tabii obezite, yüksek kolesterol ve kalp sorunlarını beraberinde getiriyor. Bugün bile iyi yaşamın bazen kalbe fazla geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Hatta geçmişe baktığımızda birçok kişinin, birçok zengin ismin bu hastalığın gölgesinde yaşadığını görüyoruz.

0: Gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş. Ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ile komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir denildi. Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici yorumlarının yayınlanmasına ilişkin temel usul ve esasların yeniden düzenlendiği açıklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi tıp fakültelerine bu yıl dereceyle giren öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, "Zorluğu tercih etmek idealizmdir. Siz de idealizminizi kaybetmeyin, kendinize ideal edinin" ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu yürütülen bahis soruşturması kapsamında 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Açıklanan sevk listesinde Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 olmak üzere toplam 31 isim yer aldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Dubai-Tel Aviv seferini yaparken acil durum sinyali verip Suudi Arabistan'a inen yolcu uçağındaki pilotun diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını açıkladı. Netanyahu, bir İsrailli yolcu ile mürettebatın kokpite girerek olayı önlediğini ve şüphelinin Suudi yetkililerce sorgulandığını bildirdi.
3: Spor.
2: Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, bir bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber 1-1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
1: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
5: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
6: Ergül, 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül her nesil.
7: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
6: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: sepetini doldur, kazancını artır.
11: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90, Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90, bal parmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90, Aqua kırklı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo

Tarihte zengin hastalığı olarak bilinen sağlık sorunlarını konuşuyoruz bugün Gülgün'e, Gül'le de ilk olarak. Sonrasında zaman bizi nereye götürür bilemiyorum. Çocuk felcini anlatayım mı size? 20. yüzyılın başında gelişen modern hijyen alışkanlıkları aslında zenginleri beklenmedik bir tehlikeyle tanıştırdı. Çocuk felci. Alt sınıf çocuklar kirli suyla erken yaşta polio virüsle tanıştıkları için bağışıklık kazanıyor. Ama daha steril ortamda büyüyen zengin çocuklar virüsle daha geç tanıştıklarından çok daha ağır belirtiler gösteriyorlar. Frida Kahlo mesela bu hastalıktan etkilenenlerden. Yani bazen temiz yaşamak bile riskli olabiliyor. Zenginler steril evlerinde yaşarken görünmez bir düşmanla karşı karşıya kalıyorlar. Hemofiliyi de anlatayım size. Avrupa saraylarının karmaşık soy ağacı. Ne yazık ki hemofili gibi genetik hastalıkların yayılmasına neden olmuş. Özellikle Kraliçe Victoria'nın taşıyıcısı olduğu hemofili geni neredeyse tüm Avrupa hanedanlarına yayılmış. Hastalık kandaki pıhtılaşma faktörlerinin eksikliğinden kaynaklanır. Bilmeyenler için söyleyelim ve küçük bir yaralanma bile ölümcül hale gelir. Bu nedenle hemofili kraliyet hastalığı olarak anılmaya başlıyor. İspanyol prenslere kadar birçok soylu bu rahatsızlıkla mücadele etmiş tarihin tozlu sayfa.

Bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine Gül Güne Gül'le de. Tarihte zengin hastalığı olarak bilinen sağlık sorunlarını konuşuyoruz. Hastalığın da sınıfı mı olur demeyin. O dönemlerde olmuş. Melankoli de onlardan bir tanesi. Bugün depresyon olarak bildiğimiz melankoli 19. yüzyılda neredeyse moda haline gelmiş. Sanatçılar, yazarlar, işte ne bileyim aristokratlar arasında melankoli derin düşünce ve entelektüel duyarlılık göstergesiymiş. Biraz hüzünlü olmak, böyle biraz karanlık düşünmek, tüm bunlar zenginliğin ruhsal bir yansıması olarak görülüyormuş. Birçok ünlü isim melankoliyi neredeyse bir sanata dönüştürmüş. Biz bunu biliyoruz tarihi kaynaklardan. Yani aslında depresif hissetmek o dönemde felsefi bir duruşta diyebilirim. Gerçek şu ki yoksulların melankoliye zaman ayıracak kadar lüksü yok elbette. Hayat mücadelesi buna asla izin vermiyor. Porfiri'yi duymuş muydunuz? 18. yüzyılda Kral 3. George'un ani öfke patlamaları ve tuhaf davranışları onu halk arasında delirmiş kral olarak ilan ettiriyor. Ama sonradan ortaya çıkıyor ki sebep aslında porfiri adlı genetik bir hastalık. Bu hastalık belirli bir enzimin eksikliği nedeniyle karın ağrısı, mide bulantısı ve hatta ruhsal çöküntülere yol açıyor. Kral George'un yanı sıra soylular arasındaki birçok asilde de aynı hastalık var. Hatta bazı tarihçiler bu durumun İngiltere'nin politik geleceğini bile etkilediğini söyler. Çünkü deli bir kral sadece kendi sağlığını değil, bir imparatorluğun dengesini de sarsabilir neticede, değil mi? Son olarak size anoreksiya nevrozadan bahsedeyim. Yeme bozuklukları tarih boyunca farklı biçimlerde hep var olmuş aslında. Anoreksiya nevroza özellikle modern çağın üst sınıf kadınlarıyla özdeşleşiyor. Medya zarif ve ince bedenleri başarı sembolü haline getirdikçe birçok kişi bu algının baskısıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Mesela Prenses Diana, hatta Elton John gibi ünlü isimler bu hastalığın görünür örnekleri arasında yer alıyor. Bu hastalık sadece fiziksel bir hastalık değil, aynı zamanda sosyal bir statü göstergesi olarak da algılanmış. Zayıf olmak bir dönem soylu görünmek anlamına gelmiş. Şimdilerde de günümüzde de aslında çok farklı bir, biliyorsunuz, beden algısıyla alakalı ve sinir bozucu bir durum var. İnsanlar küçücük bedenlerin sağlıklı olduğunu düşünmeye başladılar. Bu yanlışta acilen dönülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, kilo da iyi değil ama çok zayıf olmak da hiç iyi bir şey değil. Ortasını bulmak lazım. Zaten insan kendi vücudunun en iyisini bilir, değil mi? Diyelim iki güzel şarkı dinleyelim.

Madem tarih konuşuyoruz dedim, bir de tarihte zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılmış ilginç yöntemleri anlatayım istedim size. Aklıma o geldi. Zihinsel hastalıkların nasıl tedavi edileceği konusu yüzyıllar boyunca deneme yanılma yöntemiyle ilerliyor biliyorsunuz. Bilimden uzak yöntemler çoğu zaman hastalara daha fazla zarar vermiş ne yazık ki. İşte kafatası delmekten şeytan çıkarmaya kadar birçok uygulama yaygın bir şekilde kullanılmış tarihte. Sanatsa yeri geldiğinde bir ilaç gibi görülmüş. İlk olarak size ruh temizliği yapıldığına inanılan trepanasyondan bahsedeyim isterim. Tarihin en ilkel ve en yaygın psikolojik tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Hastanın kafatasına delik açılması esasına dayanıyor. Uygulamanın temel amacı kişinin içine girdiğine inanılan kötü ruhların serbest bırakılması. Anlatırken bile insanın tüyleri diken diken oluyor gerçekten. Taş aletlerle veya dairesel kesitlerle yapılan bu işlem beyin zarına zarar vermeden kafatasının bir kısmını çıkarmayı içeriyormuş. Tarih gerçekten bunun gibi çok enteresan şeylerle dolu. Anlatacağım inanamayacaksınız. Trepanasyon, epilepsi ve melankoli gibi farklı ruhsal sorunlarda da kullanılmış o dönemlerde. İşlem sonrası çıkarılan kemik parçası bazen muska niyetine hastaya ya da ailesine verilirmiş. En çarpıcısı ise bu yöntem Avrupa'da 18. yüzyıla kadar varlığını sürdürüyor. Ölüm riski ise %25 civarında. Ama insanlar bu riski alıyorlar. Gerçekten şu anda çok şanslıyız diye düşünüyorum ben. Teknoloji gelişmiş, tıp bu kadar gelişmiş. Harika yöntemlerle insanlar tedaviler ediliyor. Kocaman ameliyatları uzman doktorlar 1 saat, 2 saat içerisinde yapıp çıkıyorlar. Şükretmek lazım. Devam edeceğiz. Şarkıların hemen sonrasında buradayız.

0: güme gülle, gül güme gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Metin Baba, en baba, helva, en baba, helva, Metin Baba.
11: Mersin'in markası Köksal'lar seyahatte misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar seyahatte her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
15: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
16: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
15: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071. yolmühendislik.com.tr.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülkü
18: her zaman her yerde.

Güle Gül'le de tarihte zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılmış inanılmaz yöntemleri konuşuyoruz. İnançla acıyı birleştiren bir yöntem var sırada. Antik Mezopotamya'dan Orta Çağ Avrupa'sına kadar uzanan şeytan çıkarma uygulamaları aslında uzun bir süre boyunca zihinsel hastalıkların başlıca tedavisi olarak görülüyor. Bilmiyorum duymuş muydunuz? İnsanların içine kötü varlıkların girdiğine inanılıyor ve bu ruhların kovulması için bir takım ritüellere başvuruluyor. Dualar işe yaramazsa rahipler iblise hakaretler ediyorlar. Ardından hastayı fiziksel olarak zorlamaya başlıyorlar. Kimi zaman sıcak suya batırıyorlar. Kimi zaman kükürt gazına maruz bırakıyorlar. Bu tip yöntemler uygulanmış. Tüm bu süreçte iyileşme ihtimali hastanın tabii inancına bağlıymış. Böyle düşünmüş insanlar. Bu nedenle de uzun vadeli bir çözüm olarak kabul edilmesi pek mümkün olmamış. İyi ki de olmamış. Bir de kan alma ve kusma yöntemleri var ki onlar da gerçekten insanın böyle zihin sınırlarını zorluyor. Orta Çağ ve sonrasında Avrupa tıbbının temel inançlarından bir tanesi vücuttaki 4 sıvının dengede olması gerektiği. Akıl sağlığındaki bozulmalar da bu sıvıların fazlalığına bağlanıyor. Bu inanç doğrultusunda hastalardan kötü kan almak için damar kesme, işte ne bileyim sülük yapıştırma, hatta mideyi zorlayarak kusturma gibi işlemler yapılıyor. Yunanlılar bir bitki kullanırken Araplar müsil etkili karışımlar tercih etmişler. Tütün, acı elma, çeşitli otlarla yapılan uygulamalar hastanın bedenini yorsa da ruh sağlığını neredeyse hiçbir olumlu etki yapmazmış, tam da düşünebileceğiniz gibi. Yine de bu yöntemler 19. yüzyıla kadar yaygın bir şekilde ne yazık ki uygulanmış.

0: baştan.
1: Gülgüne Gül'le de bugün tarihte zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılmış inanılmaz yöntemleri anlatıyorum size. Tıp iyi ki bu kadar gelişti. Dediğinizi duyar gibiyim. Antik dünyanın en insani tedavisini de anlatmak isterim müsaadenizle. Sanatla iyileştirmek. Bazı dönemlerde sanat ruh sağlığına iyi gelen bir uğraş olarak kabul ediliyor. Antik Mısır'da işte resim yapmak, dans etmek ya da müzik dinlemek zihinsel hastalıkların hafifletilmesinde öneriliyor. Babil ve Asur gibi medeniyetler müziğin duyguları etkilediğine inanarak bunu bir terapi aracı olarak kullanıyorlar. Rönesans dönemine baktığımızda sanat kişiyi delilikten koruyan bir güç sayılmış. Endüstri devrimi sırasında ise moral terapi adı altında hastalar kırsal alanlara götürülmüşler, resim ve el işi gibi faaliyetlerle meşgul edilmişler. Bu yaklaşım geçmişe göre oldukça insani ve modern sanat terapisinin öncüsü de sayılabilecek nitelikte. Bugün bile sanat terapisi biliyorsunuz depresyon ve anksiyete tedavisinde bilimsel olarak desteklenen yöntemlerden bir tanesi. Son olarak size arındırma yöntemlerini de anlatayım isterim. Kan alma kadar yaygın olan bir diğer tedavi biçimi vücudun çeşitli yollarla boşaltma fikrine dayanan bir yöntem bu. Arındırma yöntemiyle hastanın içindeki zararlı maddelerin atılması hedefleniyor. Bunun için işte istifra ettirici ya da müsil etkili maddeler kullanılıyor. Antik Yunan'da acı ve toksik etkili bazı bitkiler tercih edilmiş. Arap hekimlerde genelde sinameki ve ravent gibi bitkilerden karışımlar hazırlamışlar. Amerika'da ise bütün kullanılarak hastanın istifra etmesi sağlanıyor. Yani diğer yöntem gibi düşünebilirsiniz. Ve tüm bu işlemlerin ortak amacı melankoli ve içsel sıkıntıyı vücuttan atmak olsa da aslında hastalar fiziksel olarak daha da güçsüz düşerlermiş. Anlayacağınız akla zarar uygulamalar. Bir kez daha tıbbın bu kadar geliştiğine şükretmemiz lazım diye düşünüyorum.

Orta Çağ dediğimizde hep böyle karanlık bir dönem geliyor değil mi akıllarımıza? İşte gerek tedavi yöntemleri, gerek insanların yaşamları gerçekten ilginç. Ve bir o kadar da anlatılmaya değer diye düşündüğüm için sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Orta Çağ'da insanların kendilerini yılana sokturduklarını biliyor muydunuz? Gerçekten Orta Çağ'da yılan ısırığı yalnızca bir kaza değil. Kimi zaman bu ölümcül temas bilerek ya da isteyerek gerçekleştirilmiş bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Zehirli hayvanların ısırıkları tıbbi metinlerde sıkça yer buluyor. Özellikle yılanlar hem tehlikeli hem de iyileştirici kabul ediliyorlar. Bu dönemde bazı tedavi yöntemleri akıl almaz biçimlerde uygulanıyor. Bunların en şaşırtıcısı da yılan ısırığıyla bağışıklık kazanma inancı. Şimdi 13. yüzyılın sonlarına geldiğimizde Batı Avrupa'da eğitim almış hekimlerin elinde Yunan, Roma ve Arap tıbbına ait pek çok kaynak bulunuyor. Zehirli hayvanlar bu metinlerde en çok incelenen canlılar arasında yer alıyor. En sık karşılaşılan türler ise zehirli yılanlar ve kuduz köpekler. Hatta kuduz köpekler zehirli tükürükleri nedeniyle bu sınıfa dahil ediliyorlar. Akrepler ve örümcekler de zaman zaman bu listede yer alsa da yılanlar her zaman merkezde. Orta çağdaki hayvan sınıflandırmaları modern zoolojiden birazcık farklı. Hayvanlar genellikle hareket biçimlerine göre tanımlanıyorlar. İşte uçanlar, yüzenler, yürüyenler ve sürünenler. Yılanlar kertenkelelerle birlikte sürünenler kategorisine giriyor ve bu gruptaki en tehlikeli canlılar olarak kabul ediliyor. Kendini yılana ısırtmak gerçekten bir tedavi yöntemi miymiş derseniz tabii ki şarkıların sonrasında anlatırım bunu da size. Aşk için

0: Gülle, gül güne gülle.
1: Bugün 1 Ekim Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Büyükşehir, Mezitli ve Yenişehir ilçe belediyelerine yönelik yürütülen ihale ve doğrudan temin soruşturmaları kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile birlikte aralarında bazı daire başkanlarının da olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 923 şahıs gözaltına alınarak adli mercilere teslim edildi. Mersin'de MİT destekli terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Mersin'de narkotik ekiplerinin yaptığı çalışmada torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarının da aralarında olduğu 4 şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin'de sahte sosyal medya hesapları üzerinden ulaştıkları kişilerin müstehcen görüntülerini ele geçirerek şantaj yaptıkları ve bu yolla dolandırıcılık gerçekleştirdikleri belirlenen 5 şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Yaş sebze meyve sektöründe yaşananlara dikkat çeken Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, üreticiyi pazarsız bırakan bir tedbirin sürdürülebilir olması mümkün değildir. Çiftçinin bugün ihtiyacı denetimsiz bir piyasa olmadığı gibi korkudan ticaret yapamaz hale gelmiş bir piyasada değildir. Hukuk işleyecek, denetim yapılacak, haksız kazançla mücadele edilecek fakat aynı zamanda üreticinin ürünü de dalında bırakılmamalıdır diye konuştu. Mersin'in Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Caddesi'nde 4 katlı mobilya, imalat ve satış mağazasında çıkan yangın, çok sayıda ekibin yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bir aracın da zarar gördüğü yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde faaliyet gösteren, temizlik malzemesi üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, ekiplerin 2 saati aşkın süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında fabrikanın bir bölümünde büyük çapta maddi zarar oluştu. Mersin'in Akdeniz ilçesi Bekir'de kavşağında kullandığı aracın refüjde karşıya geçmek için bekleyen yayalara çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sürücü MK'nın yargılanmasına devam edildi. Bilirkişi kusur raporunda sürücünün asli kusurlu olduğu ve yaklaşık 150 km hızla kavşağa girdiği ifade edilirken mahkeme heyeti de eksik hususların tamamlanmasına, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kahvehane saldırısının 70 yaşındaki zanlısı yakalanıp tutuklandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Adana'da yaşadığı olayda yaralanan 2 kişiyle uzaktan akraba olduğu, daha öncesinde aralarında husumet olduğu öğrenildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden, yıllarca amatör kulüplerin antrenörlüğünü yapan 71 yaşındaki Mehmet Atlı son yolculuğuna uğurlandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 22 yaşındaki Bayram Yanık geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Askere gideceği gün toprağa verildi. Olay ilçeye bağlı Çiçekli mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Ülkemiz genelinde serin ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık en düşük 20, en yüksek 25 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
5: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları Ergül, götürün.
6: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
7: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Denaks'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denaks ticari araçlarda.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
13: Radyo Ülkü dinlemeye devam edin. Mersin burada, kalbi burada.
14: Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Orta Çağ'da insanlar neden acaba kendilerini yılana ısırtıyorlarmış? Bunu anlatıyordum size. Şimdi antik kaynaklara dayanan gelenek yılan ısırığını bağışıklık kazanılacak bir deneyim olarak görüyor. Özellikle de bazı eserlerde yılan zehrine karşı geliştirilen bir panzehirden bahsediliyor. Ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Bu karışımın içinde ilginç bir biçimde yılan eti de bulunuyor. Kimi zaman insanlar zehre karşı direnç kazanmak için küçük dozlarda zehire maruz bırakılıyorlarmış ya da yılan tarafından hafifçe ısırtılıyorlarmış. Böylece vücut potansiyel zehirlenmelere karşı çok daha güçlü hale getirilmeye çalışılıyormuş. Bu yöntem bir tür doğal aşı olarak görülüyormuş. Panzehirden bahsetmiştim size. Bu formül yüzyıllar boyunca Avrupa'da eczacılık literatüründe varlığını sürdüren bir şey. İçinde yılan eti, işte çeşitli otlar ve bazen mineral bileşenlerinde yer aldığını söylüyor bize kaynaklar. İlginç ama bir o kadar da gerçek. Devam edeceğiz şarkıların hemen sonrasında.
15: Sen...

0: orta çağ dedik, hastalıklar dedik, zenginlik dedik, zihinsel şeyler dedik. Bir de size beynimiz kırmızıyı neden tutkuyla özdeşleştiriyor onu anlatmak istiyorum, süremiz hazır. Bu kadar azalmışken araya bir şeyler daha sıkıştırmak biliyorsunuz. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesidir. Gözleriniz bir anlığına kırmızıya takıldığında böyle içinizde hafif bir heyecan dalgası hissediyor musunuz? Belki kalbiniz biraz daha hızlanıyor. Belki sizin hayal gücünüz. Belki bilimin de doğruladığı evrensel bir tepki. Bilinmez ki. Hiç fark ettiniz mi? Birisi kırmızı bir elbise giydiğinde ya da kırmızı bir ışığın altında durduğunda bakışlarımız neden ister istemez oraya kayar? Bunun basit bir renk beğenisi olmadığını söylesem size, bilim insanları yıllardır bu konuyu araştırıyorlar ve ortaya çıkan sonuçlar gerçekten büyüleyici. Kırmızı sadece bir renk değil, beynimizde aşkı, arzuyu ve gücü tetikleyen böyle gizli bir sinyal gibi çalışıyor. Peki, beyin kırmızıyı neden tutkuyla özdeşleştirmiş acaba? Kırmızı görünce neden kalbimiz biraz daha fazla hızlanıyor? Hemen anlatayım, bunlar tesadüf değil. Beynimiz evrimsel geçmişimizden gelen bazı renk sinyallerini hala önemli olarak kodluyor. Kırmızı, tehlike ve tutku anlamı taşıyan bir renk. Bu ikilik duygusal tepkimizi güçlendiren nitelikte. Yani kırmızı gördüğümüzde dikkat kesiliyoruz ve bilinç dışında bir çekilme hissi yaşıyoruz. Bilimsel deneyler özellikle flört durumlarında kırmızının etkisinin daha da belirginleştiğini gösteriyor. İlginç bir şekilde biri kırmızı giydiğinde sadece görünüşü değil çevresindeki enerjisi de daha çekici algılanıyor. Yani kırmızı ben buradayım demenin görsel bir yolu gibi. Dünya genelinde yapılan araştırmalar kadınların kırmızı giyen erkekleri daha karizmatik, güçlü ve çekici bulduğunu gösteriyor. 5 farklı üniversiteden bilim insanları bu etkiyi test etmek için 7 tane deney yapmış. Sonuçlar şaşırtıcı derecede tutarlı. Yaş, kültür ya da kıta fark etmeksizin kadınlar kırmızıyla ilişkilendirilen erkekleri daha çekici buluyorlar. Bunun nedeni yalnızca estetik değil, kırmızı bilinçaltımızda statü ve güvenin sembolü. Tarihte işte kralların, kardinallerin ve liderlerin kırmızı giymesi boşuna değil anlayacağınız. Renk, gücü temsil ettiği için kadınlar tarafından koruyucu veya kararlı bir figür olarak algılanıyor. Ama tabii ufak bir not ekleyeyim, kırmızı gömlek etkileyici olabilir belki ama kırmızı bir pantolonun aynı etkiyi yaratacağını garanti edemeyiz. Özellikle beyefendilerin üzerinde. Erkekler neden kırmızı giyen kadınları daha çekici bulur diye soracak olursanız, kırmızı ile kadın çekiciliği arasındaki ilişki yüzyıllardır kültürel bir simge haline gelmiş durumda. Kırmızı ruj, kırmızı elbise, kırmızı bir gül, hepsi aynı mesajı verir. Dikkat, tutku ve çekim. Ama tabii bu sadece sinematik bir sembol değil. Bilim de aynı şeyi söylüyor bize. 2008 yılında yapılan deneylerde erkeklerin kırmızı giyen kadınları diğer renklere kıyasla daha çekici bulduğu kanıtlanmış. Hatta 2012'deki bir araştırma kırmızı giyen garsonların beyaz giyenlerden daha fazla bahşiş aldığını ortaya koymuş. Kırmızı erkek beyninde doğrudan yakınlık ve istek çağrışımı yapıyor. Bu durum öyle güçlü ki yalnızca kırmızı bir arka plan bile bu etkiyi yaratabiliyor. Kırmızının çekicilikle olan bağlantısı sadece batı kültürlerine de özgü değil. Afrika'nın mesela bazı bölgelerinde yapılan araştırmalar var. Köylü erkekler kırmızı bir fon önünde duran kadın fotoğraflarını çok daha çekici bulmuşlar. Yani bu etki kültürel bir öğreti değil, biyolojik bir eğilim gibi görünüyor. Bu evrensellik aslında kırmızının bizdeki etkisinin kökeninde çok daha derin bir şey olduğunu düşündürüyor. Kırmızıya karşı duyarlılığımız işte medyanın ve modanın bize öğrettiği bir refleks değil. Binlerce yıldır içgüdülerimizde var olan bir sinyal sistemi. Bu arada kırmızının anlamı tarih boyunca hem kadınlar hem de erkekler için güçlü sembollerle anılmış. Erkekler için kırmızı statü ve kudreti temsil ederken kadınlar için doğurganlık ve cazibe anlamına gelmiş. Günümüzde de hala öyle değil mi? Antik Roma'da kırmızı giyenler olarak bilinen liderler halkın gözünde güçlü ve saygı duyulan figürlermiş. Kadınlar cephesinde ise kırmızı doğanın döngüsüne işaret ediyor. Afrika'nın bazı bölgelerinde kadınlar düğün törenlerinde hala kırmızı aşı boyası kullanır mesela. Çünkü kırmızı yaşamın ve devamlılığın rengidir. Dolayısıyla bu renk arzuyu ve doğayı temsil eden bir metafor gibi düşünülebilir. Peki tüm bunların biyolojik bir açıklaması olabilir mi derseniz, görünüşe göre evet. İnsan dışındaki primatlarda özellikle de dişi bireylerde üreme döneminde artan kan akışı nedeniyle cilt tonu daha kırmızıya dönüyor. Bu çiftleşme döneminin sinyali olarak kabul edilir. İnsanlarda da kırmızıya duyulan çekimin kökeni aslında burada yatıyor olabilir. Evrimsel olarak kırmızı canlılık ve doğurganlıkla belki de eşleştirilmiş durumda. Yani kırmızı gördüğümüzde beynimiz farkında bile olmadan sağlık ve üreme potansiyeli sinyalleri alıyor. Eğer bekarsanız ve ilk buluşmalarda fark edilmek istiyorsanız kırmızının büyüsünden faydalanabilirsiniz.
1: Lütfen.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.
2: Haydi.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba helva,
2: en baba helva, Metin Baba. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı, 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, Yeni Adliye Binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
4: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatmak ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla fiziki düzenlemeler gerçekleştirildi. Dönel adanın kaldırıldığı, sola sığınma cepleri ve kontrollü sağ dönüş adalarının oluşturulduğu çalışma kapsamında toplam 1 kilometrelik hat yenilendi. Kavşağa uygulanan yapay zeka destekli hibrit adaptif kavşak yönetim sistemi ile trafik yoğunluğunun anlık izlenerek sinyalizasyonunun yoğunluğa göre yönetilmesi sağlanırken, sesli yaya butonlarıyla yaya güvenliğinin ve erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşları yalnız bırakmayarak evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Doktor muayenesi, yara bakımı, pansuman ve fizik tedavi hizmetlerinin yanı sıra banyo, saç sakal kesimi, tırnak bakımı gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yalnızca sağlıklarına kavuşmalarına değil, günlük yaşamda yeniden bağımsız hareket edebilmelerine de katkı sağlıyor. Büyükşehir'in bütüncül hizmetinden yararlanan isimlerden biri de Çamlıyayla'da yaşayan Ahmet Şadi oldu. Haziran ayında düşme sonucu yürüyemez duruma gelen Şadi, geçirdiği ameliyatın ardından Büyükşehir'in doktor, hemşire, fizyoterapist ve kişisel bakım ekiplerinin koordineli desteğiyle yaklaşık 1,5 aylık rehabilitasyon sürecinin sonunda yeniden tek başına yürümeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen badem fidanı dağıtım projesi kapsamında geçmiş yıllarda üreticilerle buluşturulan fidanlar yetişerek ürün vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar ilçesinde 23.288, Mersin genelinde ise 34.204 adet badem fidanı üreticilere ulaştırılmıştı. Bölgenin iklim, toprak ve yetiştiricilik koşulları dikkate alınarak yöreye uygun çeşitlerin üreticilerle buluşturulduğu proje kapsamında Gülnar'ın Köse Çobanlı mahallesinde yaşayan Köprübaşı ailesinin bahçesinde de ilk hasat gerçekleştirildi. 2021 yılında %50 hibe desteğiyle temin edilen badem fidanlarını yetiştiren aile, yıllar içerisinde gelişen ağaçlardan ilk ürünlerini almaya başladı. Köprübaşı ailesi ilerleyen dönemlerde elde edeceği ürünlerle birlikte bahçenin kendileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturmasını amaçlıyor. Projeyle üreticilerin taleplerine yanıt verilmesi, Mersin'in farklı bölgelerindeki iklim ve toprak koşullarına uygun badem çeşitlerinin yaygınlaştırılması, yeni badem bahçelerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilmesi sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonunun perdesini 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Keşanlı Ali Destanı ile açıyor. İnsanla başlar temasıyla tiyatro severleri karşılamaya hazırlanan Şehir Tiyatrosu, yeni yapımlarını sevilen repertuar oyunlarıyla buluşturarak Mersin'de sahne heyecanını yıl boyunca yaşatacak. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik projeleriyle tiyatro kursları da yeni sezonda devam edecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
7: Radyo Ülkü.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ile komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir denildi. Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici yorumlarının yayınlanmasına ilişkin temel usul ve esasların yeniden düzenlendiği açıklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi tıp fakültelerine bu yıl dereceyle giren öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, "Zorluğu tercih etmek idealizmdir. Siz de idealizminizi kaybetmeyin, kendinize ideal edinin" ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu yürütülen bahis soruşturması kapsamında 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Açıklanan sevk listesinde Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 olmak üzere toplam 31 isim yer aldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Dubai Tel Aviv seferini yaparken acil durum sinyali verip Suudi Arabistan'a inen yolcu uçağındaki pilotun diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını açıkladı. Netanyahu, bir İsrailli yolcu ile mürettebatın kokpite girerek olayı önlediğini ve şüphelinin Suudi yetkililerce sorgulandığını bildirdi. Spor. Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, 1 bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
2: Ergül.
3: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
2: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
2: Ergül, her nesil.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: sepetini doldur, kazancını arttır.
13: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Zeytinleri 1000 gram, gemlik lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Feri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
20: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Gündem, Mersin'in gündemini belirliyor.
21: Saat 11 ve 18'de sizlerleyiz.
22: Radyo Ülke'desiniz ve yerel gündeme başlıyoruz. Ben Serkan Tultak. Bugün Mersin'in gündemi değerlendireceğiz. Araştırmacı yazar Sayın Abdullah Aydın'la birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
23: Hoş bulduk, merhaba.
22: Evet, Mersin gündemi hareketli. Mersin gündeminde her şey var. Bir bakıyorsunuz öyle, bir bakıyorsunuz böyle. Bana gelirken ne haber dediniz? Ben de size dedim ki ne, her gün birkaç haber. Öyle bir ortamdayız. Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi ve Yenişehir Belediyelerine operasyon yapıldı. İhalelerle ilgili, doğrudan teminle ilgili ve buna benzer çeşitli suçlamalarla ilgili gözaltılar. Söz konusu belediye başkanları da gözaltında. Bununla ilgili birkaç kelime edelim. Ondan sonra diğer gündem maddelerine geçelim.
23: Evet, olay çok sıcak. O nedenle henüz daha yargı tarafından, savcılık tarafından kamuoyuna yapılmış bir açıklama da yok. Bu nedenle sadece bir bilgi olarak, bilgi notu olarak geçelim. 63 kişi gözaltında. Bunların 38'i Büyükşehir Belediyesi'nde. Geri kalanı Yenişehir'le Mezitli Belediyelerinde. Bir takım iddialar var. O iddialar bir defa masumiyet karinesi gereği yargıda hüküm verilmedikçe hiç kimseye suçlu suçsuz deme hakkımız yok.
22: Evet.
23: O nedenle olayı bırakalım. Yargı süreciyle birlikte nasıl gelişeceğini görelim der.
22: Bazen yorumlar haddini aşabiliyor. İyi ya da kötü fark etmeksizin, hangi operasyon olursa olsun, bazen biraz da sosyal medyanın vermiş olduğu o rahatlıkla insanlar bir görüntüye bakarak ya da bir kareye bakarak, bir videoya bakarak çok farklı şeyler söyleyebiliyorlar. Ama olay bambaşka olabiliyor. O yüzden hangi konu olursa olsun, hangi haber olursa olsun, biraz daha sakince haberleri okuyup takip etmek çok daha mantıklı olacak. Ama işte son zamanlarda sosyal medyayla beraber, bu vatandaş haberciliğiyle beraber maalesef o süzgeç olayını kaldırdık.
23: Ama bütün dünyada gidişat böyle bir gidişat.
22: Evet.
23: Hemen hüküm veriyoruz. Hemen suçlu ilan ediyoruz. Hemen daralcana çıkarıyoruz. Oysa yargı süreçleri böyle işlemez. Yargıda savunma hakkı vardır. Ve dediğim gibi bir kişinin suçluluğu kesinleşmeden herkes masumdur.
22: Evet.
23: Yani hatta evrensel hukukta bir temel ilke vardır. Eğer bir kişinin suçluluğu söz konusu değilse o kişiyle ilgili hiçbir hüküm veremezsin. Hiçbir şey yapamazsın. Ve süreçler vardır. Yani bugün savcılık mahkemeye intikal ettirir eğer bir suç söz konusuysa. Mahkeme onu yargılar. Orada da bitmez. İstinafa gider. İstinafta da yetmez. Yargıtay'a gider. Böylesine meşakkatli bir süreç. O süreçin sonunda nokta koyulmadan ve o insan hükümlü olarak cezaevinde hükümlülüğü kesinleşmeden herkes masumdur.
22: Biz şeyi karıştırıyoruz. Tutukluyla hükümlü ayrımını karıştırıyoruz. İkisi çok farklı şeyler.
23: Bir de Türkiye'de tutukluluk artık rutin hale geldi.
22: Evet.
23: Dünyada böyle bir tutukluluk uygulaması yoktur. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nde dizilerde, filmlerde görmüşsündür. Cinayet dahi işlense belli bir kefaletle serbest bırakılır. Kendisinin savunma ile ilgili deliller toplamasına imkan verilir. Aynı şekilde savcılık çalışmaya devam eder ve o deliller toplandığında jüri önünde yargıya çıkarılır. Oysa bizde işte sosyal medya en büyük jüri. Hemen hüküm veriyor. Suçlu diyor, suçsuz diyor. Herkes de kendi penceresinden bakıyor.
22: Tabii,
23: kendi
22: tabii,
23: mahallesine
22: tabii.
23: göre
22: evet.
23: davranıyor. Kimisine bakarsan bugünkü operasyon ki ben de o kanaatteyim. Gündem değiştirme ile ilgili bir operasyon. Bu konularda bir şey söylemek için henüz dediğim gibi çok erken.
22: Kesinlikle. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz yaş sebze meyve sektörüne yönelik de bir operasyon söz konusuydu. Aslında olayın boyutu çok daha büyük. Yani bizim konuştuğumuzun ya da kamuoyuna yansıyan olayın çok daha büyük. Sebebi şu, üreticiye kadar, dalındaki limona kadar, tarladaki sebzeye kadar etki eden bir operasyon aslında. Şu an bakıyorsunuz insanlar ticaretini yapamıyor, çekiniyor, bekliyor ya da satamıyor. Ama bir yandan da üreticinin para kazanması, ürününü satması gerekiyor. Şu an biz geçen hafta biraz değindik, bu hafta devam ederiz dedik ama narenciye sektöründe çok büyük bir kriz var mı?
23: Narenciye sektöründe ben çok detaylı biçimde Mısır ve Güney Afrika gelirken bizim nasıl tökezlediğimizi, nasıl geriye düştüğümüzü ve bundan sonra da gidişatın daha da gerilere düşeceğimiz yönünde işaretler taşıdığını belirtmiştim. Bir defa Türkiye'deki istisnasız bütün tarım sektöründe çok ciddi bir maliyet girdisi var. Buna karşılık fiyatlar dünya fiyatları ile rekabet edemeyecek boyutlara çıkıyor. Şimdi 3000 dönümlük bir bahçeyi drone'la gelip ilaçlamakla 30 dönümlük bir bahçeyi sırtına pompa koyarak ilaçlama arasında çok ciddi bir maliyet farkı var. Çok ciddi bir zaman kaybı var.
22: Hı hı.
23: Türkiye ne yazık ki bu konularda hiçbir çözüme ulaşmadı. Hep şey örneğini veririm, bu seneden hafızamda silinmeyecek olan bir örnek. Kiraz toplağının maliyeti 40 lira. Kirazı getiriyor pazarda 40 liraya satmaya çalışıyor. Patates toplamanın maliyeti 2 lira. Patates 40 lirayken kiraz, patates 60 liraya çıkmıştı. Yani böylesine dengesizlikler ve bunların temelinde tamamen bir planlama sorunu var. Bahçelerin bölünmesiyle ilgili sorunlar var ama Türkiye'nin şu anda yaş meyve sebzede yaşadığı kriz bunlarla da sınırlı değil. Karadeniz kapalı sevgili Serkan.
22: Evet.
23: Karadeniz limanlarında sen Ukrayna'ya mal götüreceksen Rus dronları bombalıyor seni. Rusya'ya mal götüreceksen, Novroski limanına götüreceksen orada seni bu sefer bombalıyor. Ukrayna bombalıyor. O nedenle maliyetler inanılmaz boyutlara çıkmış durumda ve hiçbir ticari gemi narenciye taşımak istemiyor. Peki nasıl çözmüş? Mısır ve Güney Afrika en büyük rakiplerimiz. Birisi portakalda rakibimiz. Daha önce örneğini vermiştim. Türkiye'nin yıllık portakal ihracatının tamamından daha fazlasını Mısır'da tek bir şirket yapıyor. 110 bin ton portakal ihraç ediyor. Tek bir şirket. Bahçelerin büyüklüğüne bakıyorsun, 50 bin dönüm, 60 bin dönüm bahçelerden bahsediyor. Yani Türkiye'deki neredeyse portakal ya da limon üretim, narenciye bahçelerinin toplamı Mısır'da 3-4 tane şirketin elinde toplanmış durumda. Ve işçilik çok ucuz. Yani 150 dolara işçilik var. Mesela arkadaşlarımın bir türlü dertlerini anlatamadığı çok ciddi bir kanayan yarası var. Mersin'deki bahçe alanların ister iç pazara ister ihracata. Şimdi bahçeyi alıyorsun. Diyor ki benim burada 100 ton limonum var. Kaça alırsın? İşte 15 liradan bahçede ağacın üzerinde teslim alırım diyor. Geliyor, işçi getiriyor bahçeyi kesmek üzere. O işçilerle ilgili ödediği parayı göstereceği bir yer yok. Yani fatura yok, müstahsil makbuzu yok, hiçbir şey yok ve o parayı cebinden ödemek zorundasın ki işçilik maliyetleri çok da yüksektir. Yani girdilerin içinde en önemli 2-3 kalemden biridir işçilik maliyeti. Bu tamamen kayıt dışı çalışıyor.
22: Çünkü sigortalı çalışanın değil, gelip geçici bir çalışan.
23: Günlük zaten adam evet. Portakalı, limonu kesecek ve gidecek. Başka bir bahçeye
22: senin
23: bakacak.
22: Senin şirketinde zaten çalışmıyor.
23: Sigortalı işçin değil, kalıcı evet. işçin değil. Dolayısıyla çok ciddi bir sorun var ve bu sorun bugünün değil, son 50 yılın sorunu. Hatta yani narenciye ticari ürün olmaya başladığı günden beri bir sorundur bu. Bahçeye bir tane bahçeci koyarsın. Ben o bahçeye koyulan yani ilacını yapar, sulamasını yapar, bakımını yapar eğer insaflı, vicdanlı biri ise.
22: Göz kulak olur işte.
23: Yoksa kapının önünde oturur, tavuk besler, o tavuklar başında sokacak bir yer verilmiştir. Bunların %90'ı sigortasızdır. Ve bunların hepsi bir kalemdir. Dolayısıyla o sorunları da Türkiye'deki ihracatçının başında ve yetmezmiş gibi bunların tümü şimdi iki tane şirketimizin sahibi gözaltında. Henüz daha mahkeme, tamam mahkeme bir tutuklama kararı verdi ama daha bir iddianame yok.
22: Tabii.
23: Neyle suçlandıklarını da tam olarak bilmiyoruz. İşin ilginci o bahsettiğim müstahsille zincir arasında bunlar iç piyasaya en az mal verenler. Çünkü bunlar ihracatçı. Topladıkları ürün %99.9'unu ihraç ediyorlar. Bunların iş piyasada fiyat yükseltme, fiyat düşürme, manipülasyon yapma şansları da yok. Öyle bir şey de yok. Yani biri Eren Gıda, Hakan Safa Çakır'ın, birisi de Menas, Ferhat Gürüz'ün iki göz altında olan arkadaşımız. Bu ikisiyle ilgili iddiaların da daha tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Cumartesi günü Ticaret Sanayi Odası seçimi var. O seçimlerde en güçlü aday bugünkü mevcut başkan Hakan Safa Çakır'dı. Hakan Safa Çakır'ın aday olup olmayacağını, gelip o şeyde seçimde oy kullanıp kullanmayacağını dahi bilmiyoruz. Tamamen soru işaretleriyle dolu bir süreç.
22: Bu şimdi tarlaya da yansıyor bu operasyonlar. Sonuçta baktığınız zaman alışverişin, ticaretin devam etmesi lazım. Tabii ki hukuk bir yandan devam edecek, varsa bir hata düzeltilecek, varsa bir yanlış tabii ki cezalandırılacak ama öte yandan da ticaretin de devam etmesi gerekiyor ama ticaret devam edemiyor.
23: Ya şöyle bir örnek daha önce vermiştim, yine tekrarlamamda fayda var. Çok çarpıcı bir örnektir. Şimdi sen bahçeden 1000 ton limonu aldın, paketledin, hazırladın, ihraç edeceksin. Ticaret borsasına gitmek zorundasın. İhraç işleminin başlaması için kayıt yaptırmak zorundasın. Ticaret borsası senin o ihraç faturanı tescil edebilmek için o 1000 tonluk girdiği istiyor senden. 1000 tonluk girdiğiyle ilgili müstahsil makbuzu düzenlemen lazım. Müstahsil makbuzları genelde oturursun rehberden bulduğun isimlere göre doldurursun. Çünkü sana satan müstahsil de adının geçmesini istemiyor.
22: Evet, şu an
23: adam, adam vergi vermek istemiyor. Dolayısıyla böylesine karmaşık, girift bir sorun ve bu yapısal bir sorun, kurumsal bir sorun. Bu sorunun ben 11 sene ihracatçı birlikleri başkanlığı döneminde müstahsille ihracatçı arasındaki zincir konusunda çıkabilecek olan sorunların çözümüyle ilgili aklımıza ne geldiyse önerdik. Bugüne kadar bir çözüm bulunmadı. Yani bahsettiğim olayın üzerinden neredeyse 45 sene geçti. Mesela KDV sorunu vardı. İhracatta KDV uygulaması, bakliyatta KDV uygulaması. İhraç edersen gidip KDV'ni iade ediyordun. İadesini alıyordun. O kadar karmaşık, o kadar girif sorunlar ki ve bir türlü çözülemedi. Sonuçta neyi önerdik? Dedik ki ya siz bundan KDV'yi kaldırın. Sonuçta ihracat ürünü bu. Nohut mercimeği ben ihraç edeceğim. Sen KDV'yi %8 tuttuğun sürece burada suistimaller olur. Başlangıçta %20 idi. Sonra %8'e düşürüldü. Suistimaller yine devam etti. Tek çare %1'e düşürülmesiydi. Ya o kadar çok ciddi sorunlar var ki ve bu sorunların çözümünü bürokrasiye bırakmış durumdayız. Bugün Türkiye'de bürokrasinin durumu ortada zaten. Yani bürokrasinin de yapacak çok fazla bir şey yok.
22: Bir de her şeyin bir sonucu var. Siz de çok yaşadınız, bizler de çok görüyoruz. Sonuçta hani örneklerini veriyorsunuz. Mısır'da 50 bin dönüm, 60 bin, 100 bin dönümler var. Burada bölünmüş arsalar, tarlalardan bahsediyoruz. Çünkü betonlaşmaya başladık. Betona inşaat sektörü, inşaat balonu diyorsunuz yani siz. İnşaat balonuna herkes tarlasını atmaya başladı.
23: Çünkü tarım alanlarını inşaata açtık. Evet. Orada çok ciddi bir geçici de olsa bir rant vardı. O ranta belediyeler dahil olmak üzere herkes o ranta göz dikmişti. Geçtiğimiz günlerde, dün mü evvelsi gün mü, Nevşehir'in bir ilçesinde bir imar müdürüyle ilgili operasyon yapıldı. Ya Nevşehir'in eti ne budu ne, oradaki imar müdürünün eti ne budu ne, adamdan çıkan serbet dudak uçuklatıcıydı. İşte mutlaka ya eşi ihbar etmiştir ya yakınlarından biri ihbar etmiştir. Gemi azıya alarak fazla parayı bulunca şımarık yollara başvurmuştur. Şimdi imar rantının sona ermediği bir ülkede siz hiçbir yolsuzluğun önüne geçemezsiniz. Bunun ne CHP'yle, ne AKP'yle, ne İYİ Parti'yle, ne MHP'yle, ne DEM Parti'yle hiçbir şeyle ilgisi yok. Türkiye'de açık ve net itiraf edelim, kabul edelim. Belediyelerin en ciddi kişisel ve çıkar sağladıkları en ciddi sorun imar sorunudur, rant sorunudur. Ben hep örneğini veririm. Yani 2008 ile 2013 arasında 4 yıl istisnasız bütün büyükşehir belediye meclis toplantılarına gittim. Macit Özcan dönemindeki. O toplantılarda gündem gelir önünüze. İşte orada asarlar gündemi. 100 gündem maddesinin 99'u adabazlı imar değişikliğidir. Adabazlı her imar değişikliği bir rant kapısıdır. O rant ya imar müdürüne açılır, ya belediye başkanının yanındakilere açılır, ya o işi tezgahlayan, o ada parselle ilgili planı yapana açılır, ama sonuçta bir rant vardır. Şimdi aslında çözüm çok kolay. Çözüm ne? Sizin bir yeriniz imara açılacaksa o yerle ilgili sonuçta çıkacak olan bir rant var. Diyelim ki bugün Kuyuluk yolunda bir yeri imara açıyorsunuz Mezitli Belediyesi olarak. Büyükşehir'e gönderiyorsunuz, onaylatıyorsunuz falan filan. Ya da şu anda mesela ciddi bir kanayan yara haline gelmiş olan TOKİ konutları.
22: Evet.
23: Şimdi TOKİ konutları yapılırken TOKİ konutlarına götürülecek olan hizmet karşılığında belediyenin o konutun açıldığı ada parselle ilgili bir belediye bir hizmet payı ayrılması lazım. İşte 35 uygulama, 18 uygulaması diyoruz. %35'i, yani 100 dönüm bir yere imara açacaksanız belediye orada cami, okul, hastane, klinik, yangın, her türlü kamu hizmeti için bir alan alır. %35'i ile %50'si arasında değişen bir alandır bu. Bu %35'i ile %50'si arasındaki alanı alır, o alanı değerlendirerek oraya yol, su hizmeti götürür. Eskiden elektrik hizmeti de götürüyordu. Ama siz alıyorsunuz orantı, orantı ya birileri tarafından paylaşılıyor ya bir şekilde iç ediliyor. Dolayısıyla oraya götürülecek olan hizmet bir kamu hizmetidir. Kamu adına aldığınız payla kamu hizmeti götürmek zorundasınız.
22: Ve şimdi geldiğimiz noktada da tabii ki bölünmüş arsalar, binaya kurban edilmiş tarım alanları ve genişleyemeyen tarım alanları.
23: 300
22: yok
23: dönüm bahçeyle başlamış. Adam 1965'te Narenciye de para ediyor. Sovyetler Birliği'ne hiç elini soğuk sudan sıcak suya koymadan rahatlıkla mal satıyorsun. Ürün inanılmaz para ediyor. Mersin'de ne kadar doktor, mühendis, iş adamı varsa bahçe ekip biçmeye toplamaya başlıyor. 300 dönüm bahçeyle başlıyorsun. O 300 dönüm bahçe ki büyük bir rakamdır. Yani 300 dönüm bahçe kolay kolay Çukurova'da da bulamazsın. Sonra ne oluyor? İkinci nesil, senin 5 çocuğun varsa 5'e bölünüyor. 60 dönüme indi. 60 dönümden sonra onların da çocukları doğuyor. Onlar da bölüyorlar. İşte şu anda Türkiye'deki işletme birim büyüklüğü 30-35 dönümdür. Bu Amerika'da 3000 dönümdür. Avrupa Birliği'nde 300 dönümdür. Mısır ve Güney Afrika çok istisnai örnekler. Ama sonuçta en ciddi rakiplerimiz. Mısır 2015'te ihracatta esamisi okunmazken şu anda Brezilya'yı da geçerek dünyanın en büyük portakal üreticisi haline geldi. Tek tip standart, Avrupa Birliği'nin istediği normlarda ilaç kalıtımı ile ilgili hiçbir sorun taşımayan, tamamen istenen normlarda ürün üretiyor. Çünkü kurumsal hale gelmiş. Bizim hangi üreticimiz hangi ilacı ne şekilde kullandığını bilmiyor ki. Ve temel sorunumuz şu sevgili Serkan. Türkiye'de biz köye ziraat mühendisini götüremedik.
22: Yani, o kadar da ziraat mühendisi mezunumuz
23: yani
22: var.
23: Yani anne baba çocuğum ziraat mühendisi olsun diye uğraşıyor. Mezun oluyor çocuk.
22: Evet.
23: Ziraat mühendisi gidip köyde bahçecilik mi yapacak? Hadi bakalım çocuğa bir yer bulalım. Şu anda iddia ediyorum. Bir ara araştırmıştım ben. Ciddi anlamda araştırmıştım. Mersin Tarım İl Müdürlüğü'nün bünyesinde henüz daha bu merkez ilçeler, ucube yapılar çıkmamıştı. 1000'e yakın ziraat mühendisi vardı. Ama o ziraat mühendislerinin hangisi tarımla ilgili çalışıyor? Yok.
22: Bir de ziraat mühendisleri kendi içerisinde de ayrışıyor. Bazı dallarda uzmanlaşıyor, bazı dallarda daha az bilgi sahibi olabiliyor.
23: Uzmanlaşıyorlar mı? Ondan da çok emin değil.
22: Onlar kastetmiyorum genel anlamda. Değil.
23: Ama mesela 1930'larda Alata örneği çok çarpıcı bir örnektir. Çok güzel bir örnektir. Geliyorlar Alata'da. İşte 1502 dönem bir araziyi hem bahçeler yapmak hem model bahçeler yapmak ama bir yandan da köydeki çocukların kız erkek orada eğitilip okuma yazma öğrenmesi, okuma yazmanın ötesinde bahçecilikle ilgili nasıl budama yapılır, nasıl sulama yapılır, nasıl aşı yapılır, nasıl bakım yapılır konusunda eğitiliyorlar. Alata'dan Erdemli'ye doğru giderken şu anda kaldı mı bilmiyorum. Dağ tarafında yani sağ tarafta yukarı doğru böyle barakalar vardı.
22: Evet.
23: Hatırlarsın.
22: Evet, hatırlıyorum.
23: Sen.
22: Evet, hatırlıyorum.
23: Bütün eski Mersinliler hatırlar.
22: Evet.
23: İşte o barakalarda 1935'lerde yeni neslin kızlara dikiş nakış öğretildi. Nasıl köyde süt sağacakları öğretildi. Erkek çocuklar da bahçecilik konusunda yetiştirildi ve Türkiye'ye çok büyük bir potansiyel olarak dağıtıldı bunlar. Yok onların hiçbir örneği kalmadı Türkiye'de.
22: Kalmadı evet. Şimdi tabii ihracatçıyı da konuşmak lazım. İhracatçının rekabetle ilgili biz rekabet edemiyoruz, destekler yetersiz gibi şikayetlerini duyuyoruz. Hakikaten sizin anlattığınız gibi rekabet artık eskisi gibi kolay değil. Türkiye'de bir ihracatçının herhangi bir ürünü ihraç etmesi gerçekten birçok konuyu yan yana getirmesi gerekiyor. Büyük sorunlar yaşıyorlar.
23: Ya mazot 100 lira. Ya hangi birinden başlayayım? Mazot 100 lira. Evet. Hürmüz kapandı, İran kapandı, gübre fiyatları %800 arttı. Üreden elde edilir gübre, üre fiyatları Hürmüz kapanınca, İran'a ambargolar şiddetlenince, daha da artınca o kapılar da kapanmaya başladı. Şimdi bütün bu girdiler yanında bugün 400 dolara mısır sattığı takdirde portakalı para kazanıyor. 4 kere 5 20 lira. Senin portakalı bahçeden işletmeye getirme maliyetin daha pahalı. Nasıl rekabet edeceksin? Mümkün değil.
22: Değil evet.
23: Dolayısıyla Türkiye korkarım ki 5 sene sonra Mısır'dan portakal ithal etmek zorunda kalır. Bu iddialı bir tespit ama sonuçta gidişat o yönde. Ya yaşarsak 5 sene sonrasında hatırlatırız bunları. 5 sene sonra Türkiye, Mısır'dan portakal, Güney Afrika'dan limon ihraç etmek zorunda kalır.
22: Mersin'in simgesi biraz portakal, biraz da limondur Erdemli'ye doğru gittiğimizde. Bu gidişte Mersin'in simgesi herhalde yüksek katlı binalar olacak.
23: Öyle görünüyor. Sonuçta Türkiye zaten en büyük kırılmayı şeyde yaşadı. Yani 2008 Mordiş krizinde, Amerika'daki Mordiş krizinde o krizden çıkmak için Amerika parayı bollaştırdı ve çok para bastı dolar olarak. O dolarlar o kadar sıfır maliyetle verildi ki Türkiye gibi %3, %4 dahi faiz veren ülkelere aktı. Güney Kore bu sayede inanılmaz bir sıçrama kaydetti. Vietnam şu anda Türkiye'nin ihracatının 3-4 katına çıktı. Onların teknolojiye, eğitime, gelişime, bilişime ayırdıkları kaynakları biz ne yaptık? Aldık 5 milyon, 10 milyon nüfusa yetmez İstanbul'a, 15 milyona çıkardık ve tamamen betona gömdük. 1 trilyon dolar Türkiye betona gömdü. Tamam, beton kısa dönemde 80 sektörü canlandırır, şunu yapar, bunu yapar, geçici bir refah sağlar ama son tahlilde beton bir üretim aracı değildir. Yani bina yaparsınız, alırsınız ve oturursunuz. O kadar. Yani onun dışında ve Türkiye'nin yaşamakta olduğu en ciddi sorunlardan birisi erken sanayisizleşme dediğimiz bir tabir kullanıyoruz. Erken sanayisizleşme. Erken sanayisizleşme ne demek? Şimdi sanayisizleşebilir bir toplum. Mesela İspanya sanayisizlikle kalkınıyor. Turizme inanılmaz bir ivme kazandırmış. O sayede dünyanın bütün turizmini çekiyor ve çok para kazanıyor turizmde. Almanya sanayi pik yaptıktan sonra sanayisizleşmeye doğru yöneldi. Türkiye o pik noktasına ulaşmadan şu anda sanayinin milli gelirden aldığı pay %15'e düşmüş. Türkiye hem yaşlanıyor hem sanayisizleşiyor. Peki Türkiye gelirini nasıl arttıracak? Yani istediğiniz kadar inşaatı canlandırın. İstanbul'a hadi 50 milyona çıkaralım. 50 milyona çıkarsak da İstanbul'da bir milli gelire katkısı olan bir üretim yok. Türkiye tarımda sınıfta kaldı, Türkiye sanayide sınıfta kaldı. İşte şu anda konuşuyoruz Amerika'daki teknoloji şirketlerini. 2 trilyon dolar, 3 trilyon dolarlık değerlerden bahsedilen bir Amerika'daki şirketler söz konusu.
22: Adam bir telefonu satıyor 150 bin liraya. Adam tarlada limonu satmaya çalışıyor. O 150 bin lirayı tonlarca ürün satarak kazanabiliyor.
23: Ya bir iPhone alabilmek için 2 kamyon limon satman lazım.
22: Evet. Yani düşünün. Adam tarlayı satsa maalesef o parayı, masrafları çıktıktan sonra o parayı kazanamıyor.
23: Dün gördüm, gözlerime inanamadım. Yani çocuklar bir iPhone soruyorlardı. iPhone'un yeni modeli 360 bin lira.
22: Aman Allah'ım. Gerçekten yarım milyona yaklaşıyor. Çok büyük paralar bence.
23: 5 sene önce ev alıyorduk o parayı.
22: Evet, çok büyük paralar. Ev dediniz, işte bu inşaatla paralel çok sayıda satlık, kiralık satlık özellikle levhaları görüyorsunuzdur. Çok sayıda, mesela bizim mahallede nereye dönsem satlık satlık sattı. Zaten kimse satamıyor. O ayrı mesele de. Bir o kadar da boş ev söz konusu. Ama insanlar hep şunu soruyor. Ya hala bu binalar niye yükseliyor? Niye bu kadar inşaat hala devam ediyor? Özellikle Erdemli'ye doğru giderseniz hakikaten hala devam eden bir inşaat
23: burası. Onlar var, şehrin içinde yapılmakta olan, evet, inşaat. Ya dün yine bir rakam duydum. GMK bulvarıyla aşağıdaki Adnan Menderes bulvarı arasında ara yerde bir site yapılıyor. Deniz yok. GMK bulvarının trafik gürültüsü ortada. Minibüslerin kornaları, şunlar bunlar. Eskiden kamyonlar geçerdi. Şimdi hiç olmazsa kamyonları yukarıya aldılar da bir nebze. Ama yine de 24 saat trafik.
22: Tabii hiç susmaz orası.
23: 2 milyon avro istiyorlar daireye. Peki dedim, alan var mı? Varmış.
22: Ama bu belli bir yüzdelik dilimdedir ya,
23: tamam,
22: yani.
23: Tamam da 2 milyon avro bir eve nasıl verilir?
22: Tabii ki. Ya bir yatırım değil. asla bir yatırım olarak düşünemeyiz.
23: Şimdi şöyle düşünürüz biz iş hayatımızda. Araba alacaksan kazancının %1'ini ayırırsın. Yani 3 milyonluk araba alacaksan 3 milyona karşılık senin 300 milyonluk bir gelirin olması lazım. Ev alacaksan gelirin %10'unu geçmemesi lazım. Şimdi 2 milyonluk bir 2 milyon avroluk evet, bir daire alacak da adamın 25 milyon avro bir parasının olması lazım.
22: Ki o alacağı sitenin işte aidatı, giderleri...
23: Ya 2 milyon avro ve para veren adam aidat düşünmez Serkan.
22: Düşünmez. Şunu söylemek istiyorum. Yani bu demek ki belli bir yüzdelik dilimde yaşayan bir kitle ki...
23: Hep konuşuyoruz Türkiye'nin %20'si. Hadi %20'sinden vazgeçtim. %10'u Belçika, Almanya, İsviçre standartlarında para kazanıyor. Berant'tan para kazanıyor. Yani fon soygunuyla ortaya çıkan tablo bize çok şey anlatıyor. Bu paralar deli paralar. Yani bu paralar nasıl kazanılır ya?
22: Bize o zaman şeyi anlatır mısınız? Fon krizi. Yani etrafımdaki herkes bana şunu soruyor. Ya haberleri dinliyoruz, duyuyoruz da bu fon ne abi diyorlar mesela. Yani sürekli insanların en çok sorduğu soru evet. Bütün haberlere hakimler, bütün olaylara hakimler ama sadece şu an sonuca hakimler.
23: Şimdi fon hikayesi şu. Geçmişte yine fonla ilgili uygulamalar vardı ama çok sıkıydı. Mesela senin bir fona girip bir şey fon alabilmen için 700 bin dolar civarında bir parayla ancak fon alabilir.
22: Belli bir sınırı vardı.
23: Onun altında alamazdı. Evet. Yani vatandaş gelip oradan fondan herhangi bir şey alamazdı. Sonra bunları işte sermaye halka açalım, herkes gelsin, herkes bir şeyler kazansın diye saçma sapan bir takım değişiklikler yaptılar. Mesela bir şirket borsaya açıldığı vakit o hisseyi biliyor ki o hisseyi alan bir hafta bu hisse prim yapacak. Böyle gel gel yaptılar vatandaşa. Fona gelecek olursak bu fon krizi değil, bu fon soygunu. Yani vurgun da değil, bu soygun. Göz göre göre gelen bir soygun. Ve iddia ediyorum Türkiye'de özgür medya hayatta kalabilseydi, varlığını sürdürebilseydi bu işlerin hiçbiri daha başlamadan söndürülürdü. Yangın gelmeden söndürülürdü. Şimdi fon dediğin hikaye şu. Ben, sen, Hediye, işte radyoda program yapan.
22: Normal insanlar.
23: Bektaş, toplanıyoruz. Nevzat'ı da alıyoruz aramıza. Diyoruz ki ya biz kendi kendimize bir altın günü gibi bir fon oluşturalım. Tamam, herkes bir para koyuyor. Biner lira, ikişer bin lira, üçer bin lira neyse. Bir hisse seçiyoruz, o hisseyi alıyoruz. 10 kişi, 12 kişi, 15 kişi bir araya geliyorlar. Kendi aralarında iletişim, orada hiçbir sorun yok. Kimseye bir zararımız yok.
22: Evet.
23: Sonra o hisseyi alıyoruz, başlıyoruz hisseyi kendi aramızda birbirimize satarak fiyat yükseltmeye. Orada da bir sorun yok. Kendi kendimizi kandırıyoruz kağıt üzerinde. Ben sana hisseyi 1000 liraya satıyorum. Sen dönüp Hediye'ye 5000 liraya satıyorsun. Hediye Nevzat'a 10.000 liraya satıyor. Bektaş'ın sırtına yüklüyoruz 20.000 liraya. Orada bir sıkıntı yok. Sonra ne yapıyorlar? Asıl vahim tablo orada. Bu fonları halka açmak üzere SPK'ya başvuruyorlar ve izin alıyorlar. İzin aldıktan sonra vatandaş bir bakıyor ki anormal para kazanılıyor buradan. Senin 1000 liraya alıp 20 bin liraya yıktığın hisseyi 100 bin liraya çıkardığın vakit adam diyor ki bu nasıl olsa 110 bin lira olacak, gelip oradan alıyor. 455 bin kişinin tamamının bu işe girmesinin ve altında kalmasının temel sebebi şu. Şimdi somut bir örnek vereyim. Artık dekler olduğu için adını vermekte de bir mahsur yok. Gündoğdu Gıda diye bir süt şirketi var. Manisa'da, Manisa'nın Salihli'de bir süt üretmek üzere kuruluyor. İşte 100 civarında çalışanı var, şu var, bu var. Bu hissenin başlangıçtaki piyasa değeri 30 milyon lira. Ki 30 milyon lira dahi büyük paradır. Sonra bu hisseyi o bahsettiğim o 12 kişilik kapalı fon alıyor, devralıyor ve başlıyorlar fiyatı arttırmaya. O arada ama bir şey oluyor. Bu Salihli'deki şirket üretimden vazgeçtiğini bildiriyor borsaya. Üretimden vazgeçmiş, ineği yok, makinaları yok, hiçbir şey yok, iki tane çalışan bırakmış. Eylül ayında bu hissenin değeri ne kadara çıktı biliyor musun? 103 milyar.
22: Anladım. Nereden nereye geliyor?
23: 103 milyara çıktı. Çarpıcı olsun diye örneği vermiştim. Burada da vermemde mahsur yok. Türkiye'nin 1970'ten beri sütte damgasını vurmuş, bütün marketlerde herkesin gidip tercih ettiği borsaya açık bir tane şirket var. Pınar Süt. Pınar Süt'ün piyasa değeri ne kadar biliyor musun? 3 milyar. İşçisi, ineği, tesisi olmayan gün doğdunun 103 milyarına karşı Pınar Süt 3 milyar. Bir başka şey daha yapıyor. Bir faktöring şirketini alıyorlar, şişiriyorlar. Nereye şişiriyorlar biliyor musun? Bu kriz patlak vermeden, ama biz bunların hepsini izliyoruz. Mehmet Şimşek izliyor. Mehmet Şimşek 11 ay önce çıkıyor. Sizin borsada manipülasyon yaptığınızı biliyoruz diyor. Peki manipülasyon yaptıklarını biliyorsun da ne yapıyorsun? Seyrediyor. Herkes seyrediyor ama. Bu faktöring şirketi 130-140 çalışanı var. Alıyorlar işte 1 milyar değer diyelim. Başlıyorlar artık. Faktöring dediğin ne? Gidip çek senet kırdırdığın bir şirket. Başka bir özelliği yok. 28 milyar dolar değere ulaştırıyorlar şirketi.
22: Teknoloji devi değil, bir şey değil.
23: Hayır, aya çip falan yollamamış.
22: Yani onu diyorum yani. Üretim de yok.
23: Uyduları uzaya çıkma. 28 milyar dolar. Yine mukayese için dinleyenlerin, izleyenlerin mukayese etmesi için bir rakam vereyim. 21 bin çalışanı vardır İş Bankası'nın. Türkiye'nin en köklü bankacılık şirketidir. Mustafa Kemal'den emanettir. Çok da sistemli olarak bütün Türkiye'ye büyük hizmetler vermiştir. Bünyesinde şişe camı, soda sanayini vesaireleri barındırır. İş Bankası'nın piyasa değeri ne kadardı biliyor musun? 28 milyar dolar olduğu gün bunlar. 7 milyar dolardı. 4 tane İş Bankası çıkarmışlar adam.
22: Ama işte burada bir balonun oluştuğu belli. Burada normal bir şeylerin gitmediği belli. Ta ki ne zamana kadar?
23: Ne zamana kadar? Şimdi benim torunum 2011 doğumlu. Yani şu anda 15 yaşında. Yaz tatilinde 3-5 bin lira bulmuş. Bir gün beni aradı. Dedi ben borsaya girmek istiyorum. Senin bu işlere aklın erer, ne dersin? Dedim ki çok iyi olur. Yani finans okuryazarlığı öğrenmen bakımından çok yararlı olur. Peki dedi hangi şirketleri seçeyim? Dedim ki bak, fiyat kazanç oranı dediğimiz bir fiyat kazanç oranı vardır. Ona dikkat etmemiz lazım. Öğretiyorum işte fiyat kazanç oranı nedir? Bir şirketin piyasa değeriyle, şimdi bankaların Türkiye'deki fiyat kazanç oranı 4,5-5'tir. Yani 5 yılda senin o kazancıyla senin koyduğun parayı amorti edecek yapılardır. Bir de dedim piyasaya dikkat et, sakın dedim bilindik şirketler dışına çıkma. Mesela dedim, hiç isim vermemde bir mahsur yok. Mesela dedim, Tüpraş alınır, Koç Holding alınır. Türkiye batmadığı sürece bunlara bir şey olmaz. Bir de petrol krizinden dolayı da işlem hacimleri artıyor. Bir de Amerika'ya gideceksen dedim, yani şirket olarak Amerikan hisseleri alacaksın. İşte Chevron, Shell Mobil falan filan, o tip şirketler öneriyor. Bir ay, 1,5 ay geçti. Bu fon krizinden sonra aradım Toprak'ı. Toprak dedim, ne yaptın? Ya dedi, ben battım. Niye battın dedim. Dedi ki, katılım evi var ya, katılım evi. dedim, ondan hisse aldım. Peki dedim, niye aldın? Ben sana ne söyledim, kazancı sen ne yaptın?
22: Iyi, kazancı iyiydi.
23: Dedi ki, bütün arkadaşlarım diyorlardı ki, bu şirket daha da gider. Tabii bir de kendilerini hükümete yakın göstererek, Erdoğan'ına yakın göstererek. Ya dikkat et, bu 455 bin mağdur dediğimiz insanların önemli bir bölümü AK Parti'ye oy vermiş olan mütedeyyin insanlardır. Banka faizinden çekinerek bu tip fonlara, katılım evi gibi hisselere, şunlara bunlara yönelmişlerdir. Büyük bir vurgun, büyük bir soygun. Ve korkarım ki ekonomiyi çok ciddi anlamda sarsacak. Biz daha henüz bunun boyutlarını tam olarak kavramış değiliz. Şimdi 455 bin kişi dediğin aileleriyle beraber 2 milyon insana tekabül eder. 2 milyon insan ve bunların önemli bir kısmı da AK Partili ve bunlar mağduriyetlerini sağa sola da anlatarak devam etmeye başlarlar.
22: Yani burada sorun şöyle mi büyür? İnsanlar zaten paralarını geri istemeye başlayınca sistem çöktü ve şimdi bu paraların ödenmesi gerekiyor.
23: Sistem şöyle çöktü. Sistem aslında çökmezdi. Daha bir süre giderdi ve Türkiye'nin başına çok daha büyük işler açabilirdi. Yani 20 milyar dolar dediğimiz vurgun 100 milyar dolarları falan aşabilirdi. Bir bankacılık krizine dönüşebilirdi. Ha bir şey daha yapmışlar bankacılık krizi demişken. Şimdi 28 milyar dolara çıkardı ya, 4 tane İş Bankası değerine çıkardı ya fonu.
22: Evet.
23: Gidiyor diyor ki bu fonu sen benden emanet al bankaya, bana kredi ver. Tamam. Banka alıyor o fonu, nasıl olsa garanti. Şimdi banka dönüyor parasını istiyor. Adamda para yok. Teminat ne? Teminat fon. Peki fonun içindeki hisseler ne? O süt şirketi gibi şirketler. Çöp. Sonuçta oradan da büyük bir vurgun var. En çok da şeye güldüm. Norveç Varlık Fonu vardır. Dünyanın en saygın fonudur. Devlet bir fon oluşturmuştur. Emeklilerin maaşlarını oraya koyar. Ve şu iddiayla kurulmuştur. Norveç petrolden çok büyük gelirler elde etmişti. Halen etmeye devam ediyor. Kuzey Denizi'nde çıkarılan petrolden. Diyorlar ki Norveç olarak bizim elde ettiğimiz bu tip kaynaklardan elde ettiğimiz gelir aslında çocuklarımızın, torunlarımızın, gelecek nesillerin payını çıkarıp satarak para kazanıyoruz. Dolayısıyla bu para onlara emanet bırakılmalı. 1 trilyon dolarlıktı. Şu anda belki 2-2,5 trilyon dolara ulaşmıştır. Onları da çarpmış bizim foncular.
22: Her yere izimizi muhakkak, damgamızı muhakkak vuruyoruz.
23: Tabii işin acısı şu, Türkiye'ye zaten yabancı yatırımcı gelmiyordu.
22: Evet.
23: Yani fabrika, tesis kuracak kimse gelmiyordu. Sıcak para geliyordu. Norveç fonu da büyük ihtimalle işte 3 gün, 5 gün ben buradan yolumu bulurum diye oradaki yönetim kadrosundan biri, portföy yöneticileri vardır. Çok büyük paralar kazanırlar ve o fonların fiyatlarını her sene arttırırlar. Yani gelirlerini arttırırlar. O tip birisi bir tuzağa düşmüştür. Ama şey yarım kaldı. Fonla ilgili toplumsal reflekse nasıl yansıyacağı yönünde şunu söyleyeyim. Mesela büyük bir şirketsiniz. Kasanızda da nakit var. Personel maaşı ödeyeceksiniz. 3 günlük, 5 günlük gidip fona koyuyorsunuz o parayı. Şimdi o parayı almak gerekiyor. Çünkü fon devletin teminatı altında. Yani hisse senedine benzemez fon. Fonu sen verirken devlet olarak ben bunun denetlemesini, düzenlemesini yapıyorum koşuluyla açıyorsun fonu. O bahsettiğim bizim 5 kişilik oluşturduğumuz kapalı fonu halka açtığımız vakit öyle kafamıza göre halka açamıyoruz. Gidip parayı. Şimdi o parayı almak gerekiyor. Çünkü fon devletin teminatı altında. Yani hisse senedine benzemez fon. Fonu sen verirken devlet olarak ben bunun denetlemesini, düzenlemesini yapıyorum koşuluyla açıyorsun fonu.

0: Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya 4 isimli 2 milyar vurgundan para aldığını öğrendik. E tamam da 20 milyardan bahsediyoruz. Yani bunun o da 4 ay önce götürmüş 3 milyon dolar koymuş kendisiyle kocası. Kaç dolar almışlar biliyor musun? 48 milyar dolar.
1: Oğlum,
0: 4 ayda.
1: Çok büyük.
0: Şimdi parayı iade edeceğim diyor. Ne kadar iade edeceksin? 48 milyon dolar, 50 milyon dolar. İyi de kayıp 20 milyar dolar ki bildiğimiz bu daha nereye kadar sirayet eder? Şey yarım kaldı. Şimdi sen şirket olarak Mersin'de mütevazi bir şirketsin. Ya 100 tane çalışan olan bir organizede bir üretim yapan bir şirketsin. Gittin bu fona para koydun. Şimdi 1 Ekim maaş ödeyeceksin bugün. Fona gidiyorsun, para yok.
2: Ama şimdi Sayın Ayan, yani finansal okuryazarlık diyorsunuz. Sizin torununuza verdiğiniz bak şunlara şunlara dikkat et dediğiniz sözler çok önemli. Koca iş insanı yüksek getirinin yüksek risk olduğunu bilmez mi?
0: Şuna güvenmişler. Arkasında devlet var.
2: E tamam, devlet belki zararını bir miktar karşılayacak. Belki belli bir seviyede karşılayacak.
0: Devlet karşılayamaz bunun
2: evet,
0: zararını.
2: Evet, onu söyleyeceğim. Yani nereye kadar karşılayabilir?
0: Hiçbir kuruşunu karşılayamaz. Benim ne hakkınız var? Benim emekli maaşıyla topladığınız vergileri götürüp bana mı sordunuz bu fonlara izin verirken?
2: İşte onu söylemiyorum. Yani bu riski insanlar göze alarak bu işe giriyor.
0: Kesinlikle. Ama sonuçta böyle bir mağduriyet doğacak. Şimdi Mersin'le ilgili fotoğrafı vereyim. Belki bugünün de önemli haberi olarak not düşelim. 455 bin kişilik bir mağduriyetten bahsediyor.
2: Evet.
0: Mersin Türkiye'nin %2'sidir. Demek ki 9 bin kişi. Evet, 9 bin kişi. Aileleriyle beraber 30 bin kişiyi bulacak bir mağduriyetten bahsediyoruz.
2: Ciddi
0: İntiharlar da olacak. Allah korusun, Allah korusun. Çok ciddi aile sorunları yaşanacak. Para kazanırken fondan iyiydi. Para kaybettiğin vakit eşin bana mı sordun gittin o parayı oraya yatırdın? Git o parayı bul getir çocuklarımızın okul taksididir diyecek. Ya ben borsada şunlara tanık oldum. Aslında hatıralarımı yazsam da yeridir. Adam getiriyor borsanın o yükseliş dönemlerinde sana diyor ki abi ben borsada para kazan. Diyorsun ki borsa oyun yeri değildir. Borsa yatırım yeridir. Tamam abi diyor. Peki diyorum kaç gün bekletebilirsin bu parayı? Herkes Türkiye'de sabahleyin alıp akşam satarak para kazanma peşinde. Yani Türkiye'de borsa yatırımcısının regülasyon ortalaması 3,5 gündür. Amerika'da 3,5 yıldır. Şimdi onlarda da hızlandı bu teknoloji şirketlerinin devreye girmesiyle ama çok arada çok ciddi bir mesafe vardır. Ve orada kurumsaldır. Kamuya ait fonlar yönetir. Emekli fonları çok ciddi pay tutar. Avrupa'da da Amerika'da da. Adam diyor ki abi diyor ben bunu bir hafta idare ederim. Bak diyorsun burada zarar da var, kar da var. Çünkü karın olduğu her yerde risk vardır.
2: Tabii ki.
0: Şey tuzak ne kadar peynir ne kadar büyükse tuzak ne kadar yakınsa peynir o kadar risklidir. Sonuçta yedirirler mi adama? Tamam abi diyor ben kar zarar ortak. Giriyor hisseyi alıyor. 3 gün sonra geliyor abi ben mahvoldum. Niye mahvoldun? Abi bir de soruyorsun bu para senin mi başkasının mı? Benim param abi diyor. Tamam diyorsun. 3 gün sonra geliyor ben niye mahvoldun? Abi ben apartman yöneticisiydim. Apartmanın aidatlarını toplayıp getirdim. Uyanık da bizim millet yani.
2: Ya da insanları ikna ediyor. İnsanlardan para toplayıp hepsi adına götürüp oraya yatırım yapabiliyor. O riske girebiliyor.
0: Şimdi çok sevdiğim bir fıkra vardır. At yarışlarına gidiyor adam. Sürekli olarak meraklı at yarışlarına. Kumarın çok belalı bir alanıdır at yarışları. İşte tüyo bir türlü tüyo alamıyor. Batmış durumda da cebinde son bir harçlığı kalmış. İniyor aşağı dolaşırken atların koyulduğu ahırları, oradan bir ses geliyor. 7 numara

0: kafayı oynatıyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor, hiç kimse yok. Bir bakıyor ki atın birisinden geliyor ses. Gidiyor ata diyor ki emin misin? At başını sallıyor aşağı doğru. Tamam diyor. Gidiyor para buluyor, getiriyor, koyuyor, hakikaten de 7 numara kazanıyor. Bir hafta sonra gene geliyor. Dolaşırken at diyor ki 13 oyna. Gidip emin misin diyor. Emin, yine başını sallıyor at. Gidiyor bu sefer mahallenin parasını toplayıp getiriyor. Büyüyor, büyüyor, büyüyor o iş. Bir gün artık altından kalkılamaz, borç toplayarak nasıl olsa sistem sağlam.
1: Kazanacağım
0: at diyor. At tüyoyu veriyor. Emin misin dediğinde başını sallıyor. Parayı koyuyor 9 numaraya, atın verdiği tüyoya. At 9 numara önde giderken ayağı tökezliyor ve kalıyor orada. Gidiyor o ona tüyo veren ata diyor ki hani 9 numara sen garanti demiştin, at şöyle yapıyor.
1: Tökezleyeceğini hesaplayamamıştık.
0: Her kazancın bir kaybı vardır.
1: Teşekkür ederiz. Araştırmacı yazar Sayın Abdullah Ayan'la birlikteydik. Yerel gündemin sonuna geldik. Hoşçakalın.

0: Bugün 1 Ekim Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Büyükşehir, Mezitli ve Yenişehir ilçe belediyelerine yönelik yürütülen ihale ve doğrudan temin soruşturmaları kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile birlikte aralarında bazı daire başkanlarının da olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 923 şahıs gözaltına alınarak adli mercilere teslim edildi. Mersin'de MİT destekli terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Mersin'de narkotik ekiplerinin yaptığı çalışmada torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarının da aralarında olduğu 4 şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin'de sahte sosyal medya hesapları üzerinden ulaştıkları kişilerin müstehcen görüntülerini ele geçirerek şantaj yaptıkları ve bu yolla dolandırıcılık gerçekleştirdikleri belirlenen 5 şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Yaş sebze meyve sektöründe yaşananlara dikkat çeken Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, üreticiyi pazarsız bırakan bir tedbirin sürdürülebilir olması mümkün değildir. Çiftçinin bugün ihtiyacı denetimsiz bir piyasa olmadığı gibi korkudan ticaret yapamaz hale gelmiş bir piyasada değildir. Hukuk işleyecek, denetim yapılacak, haksız kazançla mücadele edilecek fakat aynı zamanda üreticinin ürünü de dalında bırakılmamalıdır diye konuştu. Mersin'in Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Caddesi'nde 4 katlı mobilya, imalat ve satış mağazasında çıkan yangın, çok sayıda ekibin yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bir aracın da zarar gördüğü yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde faaliyet gösteren, temizlik malzemesi üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, ekiplerin 2 saati aşkın süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında fabrikanın bir bölümünde büyük çapta maddi zarar oluştu. Mersin'in Akdeniz ilçesi Bekir'de kavşağında kullandığı aracın refüjde karşıya geçmek için bekleyen yayalara çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sürücü MK'nın yargılanmasına devam edildi. Bilirkişi kusur raporunda sürücünün asli kusurlu olduğu ve yaklaşık 150 km hızla kavşağa girdiği ifade edilirken mahkeme heyeti de eksik hususların tamamlanmasına, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kahvehane saldırısının 70 yaşındaki zanlısı yakalanıp tutuklandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Adana'da yaşadığı olayda yaralanan 2 kişiyle uzaktan akraba olduğu, daha öncesinde aralarında husumet olduğu öğrenildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden, yıllarca amatör kulüplerin antrenörlüğünü yapan 71 yaşındaki Mehmet Atlı son yolculuğuna uğurlandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 22 yaşındaki Bayram Yanık geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Askere gideceği gün toprağa verildi. Olay ilçeye bağlı Çiçekli mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Ülkemiz genelinde serin ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık en düşük 20, en yüksek 25 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
2: Ergül.
3: 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ergül her nesil.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
12: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
13: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
12: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239 0140 239 0140 Yenişehir, Mersin.
15: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
16: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
17: sepetini doldur, kazancını arttır.
16: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
17: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
18: Kalite burada, ucuzluk burada.
19: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
20: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
21: Reklamlar sona erdi.
22: Radyo Ülke.
23: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
22: Radyo

0: öykü.
1: Kimler geldi, kimler geçti. Gelen kondu, konan düştü. Rabbin bilen ona uçtu. Bizler hangi güne kaldık?

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Metin Baba, en baba, helva, en baba, helva, Metin Baba.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
5: sepetini doldur, kazancını artır.
4: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90, Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90, Balparmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90, Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde 11 ilçede 21 şubeyle hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına başladı. Alanında uzman eğitmen kadrosuyla yeni dönemde öğrencileriyle buluşan kurs merkezleri, akademik ve sosyal destekleriyle Mersinli öğrencilerin eğitim yolculuğuna rehberlik edecek. Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimini hedefleyen kurs merkezlerinde kaynak kitap, yaprak test ve deneme sınavı gibi eğitsel desteklerin yanı sıra rehberlik, meslek seminerleri, bilgi yarışmaları ve motivasyon gibi etkinlikler de düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi gençlerin bir araya gelmesine, yeni bağlantılar kurmasına ve ortak projeler geliştirmesine alan açmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde Google Geliştirici Grupları Mersin ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğiyle Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de düzenlenen üniversite toplulukları buluşması, Mersin'deki 4 üniversiteden öğrenci topluluklarını iş dünyası, girişimciler, teknoloji ve sivil toplum temsilcileriyle buluşturdu. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in gençlere sunduğu imkanların da anlatıldığı buluşmada topluluklar arasında kurulacak işbirlikleri ve ortak projeler öne çıktı. Öğrencilerin kampüs dışında da güvenli ve nitelikli alanlarda buluşabilmesi için hayata geçirilen merkezler, toplantı, eğitim ve etkinliklere ev sahipliği yaparken gençlerin fikirlerini geliştirebilecekleri bir ortam sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Kentler Birliği ve Avrupa Birliği Horizon 2020 Aneris Projesi işbirliğinde yürütülen MİNKA projesi kapsamında ikinci vatandaş bilimi eğitimini ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirdi. Eğitimde katılımcılara biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği göstergelerinin vatandaş bilimi yoluyla izlenmesi, MİNKA mobil uygulamasının kullanımı ve veri doğrulama süreçleri hakkında bilgi verildi. Eğitimin saha bölümünde katılımcılar küçük gruplara ayrılarak belirlenen alanda mini biyomaraton uygulaması gerçekleştirdi. Katılımcılar sahadaki gözlemlerini MİNKA uygulaması üzerinden sisteme yüklerken mentorlar da uygulama sırasında teknik destek sağladı. Çalışmanın ardından toplanan gözlemler değerlendirildi ve katılımcılar deneyimlerini paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Tarsus'ta düzenlenen doğa yürüyüşü doğa severleri Kurt Çukuru Kanyonu'nda buluşturdu. Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu ve Regma Kültür Doğa Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte katılımcılar suyun içinden geçen 8 kilometrelik zorlu parkuru tamamladı. Kurt Çukuru Kanyonu'nun büyüleyici doğasında gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, parkurun engebeli noktalarında tam bir dayanışma örneği sergileyerek rotayı başarıyla tamamladı. Büyükşehir Belediyesi'nin doğa etkinliklerine ilk kez katılan vatandaşların yanı sıra, daha önce de bu organizasyonlarda yer almış olan doğaseverler, yeşille ve temiz havayla iç içe vakit geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: En iyi müzik, en iyi program.

Ölçüde balık tutmayı denedim, başıma ne işler sardığım olmadı. Ayşe'deki resmine hiç bakmadım, o kokulu mumlardan da yakmadım. Gözlerini düşlerime sokmadım, her şeyinden uzak durdum, olmadı.

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısını yarın sabah gerçekleştireceğini belirterek yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eş güdüm içinde somut adımlar atmaktadır. TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El-Hatip'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Milli Savunma Bakanlığı DEAŞ'la mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır açıklamasını yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır dedi. Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu, tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında fahiş kazanç elde edenlerden kendi isteğiyle bu kazancı ilgili fona iade etmek isteyenlere yönelik isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu. Spor. Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, bir bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
5: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
5: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
6: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Ay Doğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
2: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Ay Doğdu Otomotiv'de.
1: Ay Doğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
2: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
4: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo Ülke.

0: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkün.
1: O anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor sensiz mi? İmkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık.

çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden. Usul usul yaklaşıp yanıma sarılıverecekmiş gibisin o anda boynuma.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba helva,
2: en baba helva, Metin Baba. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
4: Sepetini doldur, kazancını arttır.
3: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde 11 ilçede 21 şubeyle hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına başladı. Alanında uzman eğitmen kadrosuyla yeni dönemde öğrencileriyle buluşan kurs merkezleri, akademik ve sosyal destekleriyle Mersin'in öğrencilerin eğitim yolculuğuna rehberlik edecek. Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimini hedefleyen kurs merkezlerinde kaynak kitap, yaprak test ve deneme sınavı gibi eğitsel desteklerin yanı sıra rehberlik, meslek seminerleri, bilgi yarışmaları ve motivasyon gibi etkinlikler de düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi gençlerin bir araya gelmesine, yeni bağlantılar kurmasına ve ortak projeler geliştirmesine alan açmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde Google Geliştirici Grupları Mersin ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğiyle Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de düzenlenen üniversite toplulukları buluşması, Mersin'deki 4 üniversiteden öğrenci topluluklarını iş dünyası, girişimciler, teknoloji ve sivil toplum temsilcileriyle buluşturdu. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in gençlere sunduğu imkanların da anlatıldığı buluşmada topluluklar arasında kurulacak işbirlikleri ve ortak projeler öne çıktı. Öğrencilerin kampüs dışında da güvenli ve nitelikli alanlarda buluşabilmesi için hayata geçirilen merkezler, toplantı, eğitim ve etkinliklere ev sahipliği yaparken gençlerin fikirlerini geliştirebilecekleri bir ortam sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Kentler Birliği ve Avrupa Birliği Horizon 2020 Aneris Projesi işbirliğinde yürütülen MİNKA projesi kapsamında ikinci vatandaş bilimi eğitimini ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirdi. Eğitimde katılımcılara biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği göstergelerinin vatandaş bilimi yoluyla izlenmesi, MİNKA mobil uygulamasının kullanımı ve veri doğrulama süreçleri hakkında bilgi verildi. Eğitimin saha bölümünde katılımcılar küçük gruplara ayrılarak belirlenen alanda mini biyomaraton uygulaması gerçekleştirdi. Katılımcılar sahadaki gözlemlerini MİNKA uygulaması üzerinden sisteme yüklerken mentorlar da uygulama sırasında teknik destek sağladı. Çalışmanın ardından toplanan gözlemler değerlendirildi ve katılımcılar deneyimlerini paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Tarsus'ta düzenlenen doğa yürüyüşü doğa severleri Kurtçukur Kanyonu'nda buluşturdu. Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu ve Regma Kültür Doğa Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte katılımcılar suyun içinden geçen 8 kilometrelik zorlu parkuru tamamladı. Kurtçukur Kanyonu'nun büyüleyici doğasında gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar parkurun engebeli noktalarında tam bir dayanışma örneği sergileyerek rotayı başarıyla tamamladı. Büyükşehir Belediyesi'nin doğa etkinliklerine ilk kez katılan vatandaşların yanı sıra daha önce de bu organizasyonlarda yer almış olan doğa severler yeşille ve temiz havayla iç içe vakit geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo

Sen güneşin doğuşunu ilk kez o evde gördüm. Senin yüzünü bir ben güldürdüm. Şimdi ise o ev çok uzak, çok uzak o yaz.

0: Bugün 1 Ekim Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Büyükşehir, Mezitli ve Yenişehir ilçe belediyelerine yönelik yürütülen ihale ve doğrudan temin soruşturmaları kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile birlikte aralarında bazı daire başkanlarının da olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 923 şahıs gözaltına alınarak adli mercilere teslim edildi. Mersin'de MİT destekli terör örgütü DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Mersin'de narkotik ekiplerinin yaptığı çalışmada torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarının da aralarında olduğu 4 şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin'de sahte sosyal medya hesapları üzerinden ulaştıkları kişilerin müstehcen görüntülerini ele geçirerek şantaj yaptıkları ve bu yolla dolandırıcılık gerçekleştirdikleri belirlenen 5 şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Yaş sebze meyve sektöründe yaşananlara dikkat çeken Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, üreticiyi pazarsız bırakan bir tedbirin sürdürülebilir olması mümkün değildir. Çiftçinin bugün ihtiyacı denetimsiz bir piyasa olmadığı gibi korkudan ticaret yapamaz hale gelmiş bir piyasada değildir. Hukuk işleyecek, denetim yapılacak, haksız kazançla mücadele edilecek fakat aynı zamanda üreticinin ürünü de dalında bırakılmamalıdır diye konuştu. Mersin'in Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Caddesi'nde 4 katlı mobilya, imalat ve satış mağazasında çıkan yangın, çok sayıda ekibin yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bir aracın da zarar gördüğü yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde faaliyet gösteren, temizlik malzemesi üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, ekiplerin 2 saati aşkın süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında fabrikanın bir bölümünde büyük çapta maddi zarar oluştu. Mersin'in Akdeniz ilçesi Bekir'de kavşağında kullandığı aracın refüjde karşıya geçmek için bekleyen yayalara çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sürücü MK'nın yargılanmasına devam edildi. Bilirkişi kusur raporunda sürücünün asli kusurlu olduğu ve yaklaşık 150 km hızla kavşağa girdiği ifade edilirken mahkeme heyeti de eksik hususların tamamlanmasına, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kahvehane saldırısının 70 yaşındaki zanlısı yakalanıp tutuklandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Adana'da yaşadığı olayda yaralanan 2 kişiyle uzaktan akraba olduğu, daha öncesinde aralarında husumet olduğu öğrenildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden, yıllarca amatör kulüplerin antrenörlüğünü yapan 71 yaşındaki Mehmet Atlı son yolculuğuna uğurlandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 22 yaşındaki Bayram Yanık geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Askere gideceği gün toprağa verildi. Olay ilçeye bağlı Çiçekli mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Ülkemiz genelinde serin ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık en düşük 20, en yüksek 25 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür.
4: Ergül.
5: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla. Siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve

0: Metin Baba 1948 Bir Metin Okyay markasıdır.
1: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
2: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
10: sepetini doldur, kazancını artır.
9: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90, Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90, Balparmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90, Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

0: bazen 80'ler. Oturmuşum, oturmuşum. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
1: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Açılış şarkımız 1997 yılına aitti. Reyhan Karaca'nın Sevdik Sevdalandık albümünden Gücüm Ona Yetmiyor. Gökhan Özen'le 2007 yılına gidiyoruz. Şarkımızsa Resimler Hayaller. Hoş geldiniz.

27 Haziran 1998 yılında aramızdan ayrılan Türk popunun sevilen isimlerinden bir tanesi Kerim Tekin'den Döngel şarkısını dinledik ve Deniz Arçak'la devam ediyoruz. Sana susadım şimdi bizimle.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit,

0: 0534-238-33-33 Güney Akdeniz Seyahat Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
5: sepetini doldur, kazancını artır.
4: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Zeytinleri 1000 gram, gemlik lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Peyri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülkü.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde 11 ilçede 21 şubeyle hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına başladı. Alanında uzman eğitmen kadrosuyla yeni dönemde öğrencileriyle buluşan kurs merkezleri, akademik ve sosyal destekleriyle Mersinli öğrencilerin eğitim yolculuğuna rehberlik edecek. Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimini hedefleyen kurs merkezlerinde kaynak kitap, yaprak test ve deneme sınavı gibi eğitsel desteklerin yanı sıra rehberlik, meslek seminerleri, bilgi yarışmaları ve motivasyon gibi etkinlikler de düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi gençlerin bir araya gelmesine, yeni bağlantılar kurmasına ve ortak projeler geliştirmesine alan açmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde Google Geliştirici Grupları Mersin ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğiyle Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de düzenlenen üniversite toplulukları buluşması, Mersin'deki 4 üniversiteden öğrenci topluluklarını iş dünyası, girişimciler, teknoloji ve sivil toplum temsilcileriyle buluşturdu. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in gençlere sunduğu imkanların da anlatıldığı buluşmada topluluklar arasında kurulacak işbirlikleri ve ortak projeler öne çıktı. Öğrencilerin kampüs dışında da güvenli ve nitelikli alanlarda buluşabilmesi için hayata geçirilen merkezler, toplantı, eğitim ve etkinliklere ev sahipliği yaparken gençlerin fikirlerini geliştirebilecekleri bir ortam sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Kentler Birliği ve Avrupa Birliği Horizon 2020 Aneris Projesi işbirliğinde yürütülen MİNKA projesi kapsamında ikinci vatandaş bilimi eğitimini ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirdi. Eğitimde katılımcılara biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği göstergelerinin vatandaş bilimi yoluyla izlenmesi, MİNKA mobil uygulamasının kullanımı ve veri doğrulama süreçleri hakkında bilgi verildi. Eğitimin saha bölümünde katılımcılar küçük gruplara ayrılarak belirlenen alanda mini biyomaraton uygulaması gerçekleştirdi. Katılımcılar sahadaki gözlemlerini MİNKA uygulaması üzerinden sisteme yüklerken mentorlar da uygulama sırasında teknik destek sağladı. Çalışmanın ardından toplanan gözlemler değerlendirildi ve katılımcılar deneyimlerini paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Tarsus'ta düzenlenen doğa yürüyüşü doğa severleri Kurtçukur Kanyonu'nda buluşturdu. Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu ve Regma Kültür Doğa Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte katılımcılar suyun içinden geçen 8 kilometrelik zorlu parkuru tamamladı. Kurtçukur Kanyonu'nun büyüleyici doğasında gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar parkurun engebeli noktalarında tam bir dayanışma örneği sergileyerek rotayı başarıyla tamamladı. Büyükşehir Belediyesi'nin doğa etkinliklerine ilk kez katılan vatandaşların yanı sıra daha önce de bu organizasyonlarda yer almış olan doğa severler yeşille ve temiz havayla iç içe vakit geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

1994 yılına gittik. Şarkıcının ilk stüdyo albümünün çıkış şarkısı Kınalı Bebek sonrasında. Sana demedim mi? İnadı Bırak şarkılarıyla hafızalara kazınan başarılı şarkıcı Mansur Ark. Afrika kökenli Mansur Ark, kendine özgü tarzı ve enerjisiyle 90'lardan bu yana müzik dünyasındaki etkisini de sürdürmeye devam ediyor. Şarkıcıdan Sana Demedim

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılının başlamasına ilişkin Meclis Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkan Vekilleri Celal Adan, Tekin Bingöl, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkan Vekilleri ve Milletvekilleri katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır, dedi. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında patlama meydana geldi. 3'ü ağır, 7 işçi yaralandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı salı günü ulaşılan cesedin Ferdi Törer'e ait olduğunu açıkladı. Törer'in kimliğinin tespit edilmesiyle gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Kayıp sayısı 10 oldu.
1: Spor.
0: Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konyaspor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, 1 bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.
4: Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
4: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
4: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
6: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hal Yolu Üzeri numara 10 Mersin.
2: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
3: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
4: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül her nesil.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
10: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
13: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo

0: ışığında büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar.
1: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Doğru, size eğlenmeniz zaman sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba helva,
7: en baba helva, Metin Baba. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde 11 ilçede 21 şubeyle hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına başladı. Alanında uzman eğitmen kadrosuyla yeni dönemde öğrencileriyle buluşan kurs merkezleri, akademik ve sosyal destekleriyle Mersinli öğrencilerin eğitim yolculuğuna rehberlik edecek. Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimini hedefleyen kurs merkezlerinde kaynak kitap, yaprak test ve deneme sınavı gibi eğitsel desteklerin yanı sıra rehberlik, meslek seminerleri, bilgi yarışmaları ve motivasyon gibi etkinlikler de düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi gençlerin bir araya gelmesine, yeni bağlantılar kurmasına ve ortak projeler geliştirmesine alan açmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde Google Geliştirici Grupları Mersin ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğiyle Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de düzenlenen üniversite toplulukları buluşması, Mersin'deki 4 üniversiteden öğrenci topluluklarını iş dünyası, girişimciler, teknoloji ve sivil toplum temsilcileriyle buluşturdu. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in gençlere sunduğu imkanların da anlatıldığı buluşmada topluluklar arasında kurulacak işbirlikleri ve ortak projeler öne çıktı. Öğrencilerin kampüs dışında da güvenli ve nitelikli alanlarda buluşabilmesi için hayata geçirilen merkezler, toplantı, eğitim ve etkinliklere ev sahipliği yaparken gençlerin fikirlerini geliştirebilecekleri bir ortam sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Kentler Birliği ve Avrupa Birliği Horizon 2020 Aneris Projesi işbirliğinde yürütülen Minka Projesi kapsamında ikinci vatandaş bilimi eğitimini ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirdi. Eğitimde katılımcılara biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği göstergelerinin vatandaş bilimi yoluyla izlenmesi, Minka mobil uygulamasının kullanımı ve veri doğrulama süreçleri hakkında bilgi verildi. Eğitimin saha bölümünde katılımcılar küçük gruplara ayrılarak belirlenen alanda mini biyomaraton uygulaması gerçekleştirdi. Katılımcılar sahadaki gözlemlerini Minka uygulaması üzerinden sisteme yüklerken mentorlar da uygulama sırasında teknik destek sağladı. Çalışmanın ardından toplanan gözlemler değerlendirildi ve katılımcılar deneyimlerini paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Tarsus'ta düzenlenen doğa yürüyüşü doğa severleri Kurtçukur Kanyonu'nda buluşturdu. Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu ve Regma Kültür Doğa Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte katılımcılar suyun içinden geçen 8 kilometrelik zorlu parkuru tamamladı. Kurtçukur Kanyonu'nun büyüleyici doğasında gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar parkurun engebeli noktalarında tam bir dayanışma örneği sergileyerek rotayı başarıyla tamamladı. Büyükşehir Belediyesi'nin doğa etkinliklerine ilk kez katılan vatandaşların yanı sıra daha önce de bu organizasyonlarda yer almış olan doğa severler yeşille ve temiz havayla iç içe vakit geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
1: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
2: Ergül.
3: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
2: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
2: Ergül, her nesil.
5: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
6: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
5: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu Üzeri numara 10 Mersin.
6: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo

Herkese merhabalar. Harika bir Perşembe günü. Bizim için biliyorsunuz bütün günler harika. Sizin için de harika olması için elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. Bugün de Gülgüne Gül'le de en güzel şarkılar, ilginizi çekebilecek konular, yani aslında keyfinizi yerine getirebilecek her detay düşünüldü. Hoş geldiniz.

Damar tıkanıklığına tarihte zengin hastalığı olarak bilinen sağlık sorunlarını anlatmak istiyorum bugün size. Zenginlik denince aklınıza ne geliyor? Lüks arabalar, göz alıcı mücevherler, ne bileyim şatafatlı malikaneler belki. Peki ya asil bir duruşun ardına saklanmış gizli bir zenginlik göstergesi olarak görülen hastalıklar? Evet evet, yanlış duymadınız. Tarih boyunca zengin olmak sadece böyle lüks kıyafetler, altın tabaklar ya da geniş malikanelerle ölçülmemiş. Bazı dönemlerde, hatta bazı yüzyıllarda sahip olduğunuz hastalık bile statü göstergesi olarak kabul ediliyormuş. Bugün kulağa garip gelse de geçmişte bazı sağlık problemleri yalnızca üst sınıflarda görülüyor. Yani eğer ayak baş parmağınız ağrıyorsa, dişiniz çürüyorsa ve melankolik bir ruh hali içerisindeyseniz, insanlar size kraliyet kanı taşıyor olmalı gözüyle bakabiliyordu. Şimdi tarihin ilginç bir dönemine ışık tutacağız. Tarihte zengin hastalıkları olarak kabul edilen sağlık sorunlarını anlatacağım size. Ama bunu yapmadan önce iki güzel şarkı dinleteceğim elbette.

0: Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Radyo Ülkü.
2: Elim kalbinde bu ne güzel bir hız.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Tarihte zengin hastalığı olarak bilinen sağlık sorunlarını anlatacağım size demiştim. Bugün diş çürüğü denildiğinde akla kötü beslenme, ne bileyim ya da yetersiz bakım gelir değil mi? Ama tarihte diş çürüğü tam anlamıyla zengin hastalığı olarak kabul ediliyor. Özellikle böyle 16. ve 17. yüzyıllarda diş çürüğü tatlıya para yetirebilenler arasında görülüyor çünkü. Şekerin böyle hem pahalı hem de nadir olduğu dönemlerden bahsediyorum. Dişleri çürüyen biri aslında şekerli yiyeceklerle arası oldukça iyi olan, hali vakti yerinde biri olarak algılanıyor. Öyle ki Kraliçe 1. Elizabeth'in siyah dönen dişleri halk arasında zenginliğin göstergesi sayılmış. Hatta o kadar yaygınlaşmış ki bazı yoksullar dişlerini bilerek karartarak zengin görünmeye çalışmışlar. Düşünsenize, bugün kimse çürük diş modası peşinde koşmaz ama 16. yüzyılda çürük dişler bir tür statü sembolü anlayacağınız. Kurşun zehirlenmesini de anlatayım. Gümüş tabaklarda yemek yemek, kristal kupalarda işte bir şeyler içmek kulağa şatafatlı geliyor olabilir belki ama geçmişte bu alışkanlıkların ciddi bir bedeli var. Kurşun zehirlenmesi özellikle orta çağda üst sınıf kurşunla kaplanmış porselen ve seramiklerle yemek yemeyi tercih ediyor. Bu ürünler pahalı ve zenginliğin göstergesi ama uzun vadede tabii ki sağlığa zarar veren şeyler. Yüksek tansiyon, eklem ağrıları, işte depresyon, hatta delilik belirtileri. Bu semptomlar tarihteki zengin hastalıkları arasında en gariplerden bir tanesi. Üstelik dönemin sanatçılarında ve aristokratlarında sıkça da görülüyormuş. Bilim insanlarına göre Beethoven'ın sağırlığının arkasında bile kurşun olabilir. Kısacası gümüş bir kaşıkla doğmak bazen sanıldığı kadar şanslı bir durumda değilmiş.

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba, helva, en
3: baba, helva, Metin Baba. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
5: Telefon 235-34-08, 0532-494-7939.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan dörtlü seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız, hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: sepetini doldur, kazancını arttır.
3: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90, Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90, Tamek 830 gram domates salçası 69.90, Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde 11 ilçede 21 şubeyle hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına başladı. Alanında uzman eğitmen kadrosuyla yeni dönemde öğrencileriyle buluşan kurs merkezleri, akademik ve sosyal destekleriyle Mersin'in öğrencilerin eğitim yolculuğuna rehberlik edecek. Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimini hedefleyen kurs merkezlerinde kaynak kitap, yaprak test ve deneme sınavı gibi eğitsel desteklerin yanı sıra rehberlik, meslek seminerleri, bilgi yarışmaları ve motivasyon gibi etkinlikler de düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi gençlerin bir araya gelmesine, yeni bağlantılar kurmasına ve ortak projeler geliştirmesine alan açmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde Google Geliştirici Grupları Mersin ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğiyle Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de düzenlenen üniversite toplulukları buluşması, Mersin'deki 4 üniversiteden öğrenci topluluklarını iş dünyası, girişimciler, teknoloji ve sivil toplum temsilcileriyle buluşturdu. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in gençlere sunduğu imkanların da anlatıldığı buluşmada topluluklar arasında kurulacak işbirlikleri ve ortak projeler öne çıktı. Öğrencilerin kampüs dışında da güvenli ve nitelikli alanlarda buluşabilmesi için hayata geçirilen merkezler, toplantı, eğitim ve etkinliklere ev sahipliği yaparken gençlerin fikirlerini geliştirebilecekleri bir ortam sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Kentler Birliği ve Avrupa Birliği Horizon 2020 Aneris Projesi işbirliğinde yürütülen MİNKA projesi kapsamında ikinci vatandaş bilimi eğitimini ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirdi. Eğitimde katılımcılara biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği göstergelerinin vatandaş bilimi yoluyla izlenmesi, MİNKA mobil uygulamasının kullanımı ve veri doğrulama süreçleri hakkında bilgi verildi. Eğitimin saha bölümünde katılımcılar küçük gruplara ayrılarak belirlenen alanda mini biyomaraton uygulaması gerçekleştirdi. Katılımcılar sahadaki gözlemlerini MİNKA uygulaması üzerinden sisteme yüklerken mentorlar da uygulama sırasında teknik destek sağladı. Çalışmanın ardından toplanan gözlemler değerlendirildi ve katılımcılar deneyimlerini paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Tarsus'ta düzenlenen doğa yürüyüşü doğa severleri Kurtçukur Kanyonu'nda buluşturdu. Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu ve Regma Kültür Doğa Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte katılımcılar suyun içinden geçen 8 kilometrelik zorlu parkuru tamamladı. Kurtçukur Kanyonu'nun büyüleyici doğasında gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar parkurun engebeli noktalarında tam bir dayanışma örneği sergileyerek rotayı başarıyla tamamladı. Büyükşehir Belediyesi'nin doğa etkinliklerine ilk kez katılan vatandaşların yanı sıra daha önce de bu organizasyonlarda yer almış olan doğa severler yeşille ve temiz havayla iç içe vakit geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
11: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

şarkının hemen sonrasında birlikteyiz yine. Tarihte zengin hastalığı olarak bilinen sağlık sorunlarını anlatıyorum size. Good'la devam edelim mi? Bir dönem zenginliğin sembolü sadece böyle ipek ceketler ya da gümüş çatal bıçaklar değil. Aynı zamanda ağrılı bir eklem hastalığı olan Good da tarihte zengin hastalıkları olarak kabul ediliyor. Özellikle böyle ayak baş parmağında şişlik, kızarıklık ve dayanılmaz ağrılarla kendini gösteren bu hastalık fazla et ve alkollü içecek tüketiminden kaynaklanıyor. Antik Mısır'dan Avrupa aristokrasisine kadar uzanan bu hastalık aslında çok iyi yaşamanın yan etkisi de diyebiliriz. O dönemlerde biliyorsunuz halk et yemeyi lüks bir zevk olarak görürken aristokratlar günde birkaç kez etli yemekler ve içecekler tüketiyorlar. Bu da tabii vücutta ürik asit birikmesine dolayısıyla gut hastalığına yol açıyor. Hatta 8. Henry gibi kralların bu hastalık yüzünden yürüyemediği bile kayıtlara geçmiş. Yani bir anlamda ayak baş parmağınızın ağrıması o dönemde servet göstergesi. Ne kadar ironik değil mi? Kalp hastalığını da anlatayım. Bugün kalp hastalıkları genellikle biliyorsunuz hareketsizlikle ilişkilendiriliyor ama binlerce yıl önce bile kalp hastalığı zengin sofralarının kaçınılmaz yan etkilerinden. Eski Mısır'da yapılan mumya incelemelerinde özellikle firavunların damar tıkanıklığı yaşadığı görülüyor. Çünkü sadece onlar ördek, sığır eti, işte peynir ve tuzlu balık gibi yağlı yiyeceklere erişebiliyorlar. Alt sınıf halk tarlada çalışıp hareket ederken elitler gölgede oturup ziyafet çekiyorlar. Bu da zamanla tabii obezite, yüksek kolesterol ve kalp sorunlarını beraberinde getiriyor. Bugün bile iyi yaşamın bazen kalbe fazla geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Hatta geçmişe baktığımızda birçok kişinin, birçok zengin ismin bu hastalığın gölgesinde yaşadığını görüyoruz.

Tarihte zengin hastalığı olarak bilinen sağlık sorunlarını konuşuyoruz bugün Gülgün'e, Gül'le de ilk olarak. Sonrasında zaman bizi nereye götürür bilemiyorum. Çocuk felcini anlatayım mı size? 20. yüzyılın başında gelişen modern hijyen alışkanlıkları aslında zenginleri beklenmedik bir tehlikeyle tanıştırdı. Çocuk felci. Alt sınıf çocuklar kirli suyla erken yaşta poliovirüsle tanıştıkları için bağışıklık kazanıyor. Ama daha steril ortamda büyüyen zengin çocuklar virüsle daha geç tanıştıklarından çok daha ağır belirtiler gösteriyorlar. Frida Kahlo mesela bu hastalıktan etkilenenlerden. Yani bazen temiz yaşamak bile riskli olabiliyor. Zenginler steril evlerinde yaşarken görünmez bir düşmanla karşı karşıya kalıyorlar. Hemofiliyi de anlatayım size. Avrupa saraylarının karmaşık soy ağacı. Ne yazık ki hemofili gibi genetik hastalıkların yayılmasına neden olmuş. Özellikle Kraliçe Victoria'nın taşıyıcısı olduğu hemofili geni neredeyse tüm Avrupa hanedanlarına yayılmış. Hastalık kandaki pıhtılaşma faktörlerinin eksikliğinden kaynaklanır. Bilmeyenler için söyleyelim ve küçük bir yaralanma bile ölümcül hale gelir. Bu nedenle hemofili kraliyet hastalığı olarak anılmaya başlıyor. İspanyol prenslere kadar birçok soylu bu rahatsızlıkla mücadele etmiş tarihin tozlu sayfaları.

Bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine Gül Güne Gül'le de. Tarihte zengin hastalığı olarak bilinen sağlık sorunlarını konuşuyoruz. Hastalığın da sınıfı mı olur demeyin. O dönemlerde olmuş. Melankoli de onlardan bir tanesi. Bugün depresyon olarak bildiğimiz melankoli 19. yüzyılda neredeyse moda haline gelmiş. Sanatçılar, yazarlar, işte ne bileyim aristokratlar arasında melankoli derin düşünce ve entelektüel duyarlılık göstergesiymiş. Biraz hüzünlü olmak, böyle biraz karanlık düşünmek, tüm bunlar zenginliğin ruhsal bir yansıması olarak görülüyormuş. Birçok ünlü isim melankoliyi neredeyse bir sanata dönüştürmüş. Biz bunu biliyoruz tarihi kaynaklardan. Yani aslında depresif hissetmek o dönemde felsefi bir duruşta diyebilirim. Gerçek şu ki yoksulların melankoliye zaman ayıracak kadar lüksü yok elbette. Hayat mücadelesi buna asla izin vermiyor. Porfiri'yi duymuş muydunuz? 18. yüzyılda Kral 3. George'un ani öfke patlamaları ve tuhaf davranışları onu halk arasında delirmiş kral olarak ilan ettiriyor. Ama sonradan ortaya çıkıyor ki sebep aslında Porfiri adlı genetik bir hastalık. Bu hastalık belirli bir enzimin eksikliği nedeniyle karın ağrısı, mide bulantısı ve hatta ruhsal çöküntülere yol açıyor. Kral George'un yanı sıra soylular arasındaki birçok asilde de aynı hastalık var. Hatta bazı tarihçiler bu durumun İngiltere'nin politik geleceğini bile etkilediğini söyler. Çünkü deli bir kral sadece kendi sağlığını değil, bir imparatorluğun dengesini de sarsabilir neticede, değil mi? Son olarak size anoreksiya nevrozadan bahsedeyim. Yeme bozuklukları tarih boyunca farklı biçimlerde hep var olmuş aslında. Anoreksiya nevroza özellikle modern çağın üst sınıf kadınlarıyla özdeşleşiyor. Medya zarif ve ince bedenleri başarı sembolü haline getirdikçe birçok kişi bu algının baskısıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Mesela Prenses Diana, hatta Elton John gibi ünlü isimler bu hastalığın görünür örnekleri arasında yer alıyor. Bu hastalık sadece fiziksel bir hastalık değil, aynı zamanda sosyal bir statü göstergesi olarak da algılanmış. Zayıf olmak bir dönem soylu görünmek anlamına gelmiş. Şimdilerde de günümüzde de aslında çok farklı bir, biliyorsunuz, beden algısıyla alakalı ve sinir bozucu bir durum var. İnsanlar küçücük bedenlerin sağlıklı olduğunu düşünmeye başladılar. Bu yanlıştan acilen dönülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, kilo da iyi değil ama çok zayıf olmak da hiç iyi bir şey değil. Ortasını bulmak lazım. Zaten insan kendi vücudunun en iyisini bilir, değil mi? Diyelim, iki güzel şarkı dinleyelim.

0: Gülle, gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni yasama yılı açılışı kapsamında özel gündemle toplandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin 150 yıllık anayasacılık birikimini özgürlükçü bir metin üzerinde uzlaşarak taçlandırabiliriz. Yeni çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için, milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmalarıyla ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor dedi. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi. Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden ikisi sağ olarak kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Salı günü ulaşılan cesedin Ferdi Törer'e ait olduğunu açıkladı. Törer'in kimliğinin tespit edilmesiyle gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi, kayıp sayısı 10 oldu.
3: Spor.
2: Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, 1 bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
6: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
0: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
6: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
0: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
6: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
7: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
2: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
4: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo

Madem tarih konuşuyoruz dedim, bir de tarihte zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılmış ilginç yöntemleri anlatayım istedim size. Aklıma o geldi. Zihinsel hastalıkların nasıl tedavi edileceği konusu yüzyıllar boyunca deneme yanılma yöntemiyle ilerliyor biliyorsunuz. Bilimden uzak yöntemler çoğu zaman hastalara daha fazla zarar vermiş ne yazık ki. İşte kafatası delmekten şeytan çıkarmaya kadar birçok uygulama yaygın bir şekilde kullanılmış tarihte. Sanatsa yeri geldiğinde bir ilaç gibi görülmüş. İlk olarak size ruh temizliği yapıldığına inanılan trepanasyondan bahsedeyim isterim. Tarihin en ilkel ve en yaygın psikolojik tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Hastanın kafatasına delik açılması esasına dayanıyor. Uygulamanın temel amacı kişinin içine girdiğine inanılan kötü ruhların serbest bırakılması. Anlatırken bile insanın tüyleri diken diken oluyor gerçekten. Taş aletlerle veya dairesel kesitlerle yapılan bu işlem beyin zarına zarar vermeden kafatasının bir kısmını çıkarmayı içeriyormuş. Tarih gerçekten bunun gibi çok enteresan şeylerle dolu. Anlatacağım inanamayacaksınız. Trepanasyon, epilepsi ve melankoli gibi farklı ruhsal sorunlarda da kullanılmış o dönemlerde. İşlem sonrası çıkarılan kemik parçası bazen muska niyetine hastaya ya da ailesine verilirmiş. En çarpıcısı ise bu yöntem Avrupa'da 18. yüzyıla kadar varlığını sürdürüyor. Ölüm riski ise %25 civarında. Ama insanlar bu riski alıyorlar. Gerçekten şu anda çok şanslıyız diye düşünüyorum ben. Teknoloji gelişmiş, tıp bu kadar gelişmiş. Harika yöntemlerle insanlar tedaviler ediliyor. Kocaman ameliyatları uzman doktorlar 1 saat, 2 saat içerisinde yapıp çıkıyorlar. Şükretmek lazım. Devam edeceğiz. Şarkıların hemen sonrasında buradayız.

Feragül'le de tarihte zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılmış inanılmaz yöntemleri konuşuyoruz. İnançla acıyı birleştiren bir yöntem var sırada. Antik Mezopotamya'dan Orta Çağ Avrupa'sına kadar uzanan şeytan çıkarma uygulamaları aslında uzun bir süre boyunca zihinsel hastalıkların başlıca tedavisi olarak görülüyor. Bilmiyorum duymuş muydunuz? İnsanların içine kötü varlıkların girdiğine inanılıyor ve bu ruhların kovulması için bir takım ritüellere başvuruluyor. Dualar işe yaramazsa rahipler iblise hakaretler ediyorlar. Ardından hastayı fiziksel olarak zorlamaya başlıyorlar. Kimi zaman sıcak suya batırıyorlar. Kimi zaman kükürt gazına maruz bırakıyorlar. Bu tip yöntemler uygulanmış. Tüm bu süreçte iyileşme ihtimali hastanın tabii inancına bağlıymış. Böyle düşünmüş insanlar. Bu nedenle de uzun vadeli bir çözüm olarak kabul edilmesi pek mümkün olmamış. İyi ki de olmamış. Bir de kan alma ve kusma yöntemleri var ki onlar da gerçekten insanın böyle zihin sınırlarını zorluyor. Orta Çağ ve sonrasında Avrupa tıbbının temel inançlarından bir tanesi vücuttaki 4 sıvının dengede olması gerektiği. Akıl sağlığındaki bozulmalar da bu sıvıların fazlalığına bağlanıyor. Bu inanç doğrultusunda hastalardan kötü kan almak için damar kesme, işte ne bileyim sülük yapıştırma, hatta mideyi zorlayarak kusturma gibi işlemler yapılıyor. Yunanlılar bir bitki kullanırken Araplar müsil etkili karışımlar tercih etmişler. Tütün, acı elma, çeşitli otlarla yapılan uygulamalar hastanın bedenini yorsa da ruh sağlığına neredeyse hiçbir olumlu etki yapmazmış, tam da düşünebileceğiniz gibi. Yine de bu yöntemler 19. yüzyıla kadar yaygın bir şekilde ne yazık ki uygulanmış.

baştan. Gülgüne Gül'le de bugün tarihte zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılmış inanılmaz yöntemleri anlatıyorum size. Tıp iyi ki bu kadar gelişti. Dediğinizi duyar gibiyim. Antik dünyanın en insani tedavisini de anlatmak isterim müsaadenizle. Sanatla iyileştirmek. Bazı dönemlerde sanat ruh sağlığına iyi gelen bir uğraş olarak kabul ediliyor. Antik Mısır'da işte resim yapmak, dans etmek ya da müzik dinlemek zihinsel hastalıkların hafifletilmesinde öneriliyor. Babil ve Asur gibi medeniyetler müziğin duyguları etkilediğine inanarak bunu bir terapi aracı olarak kullanıyorlar. Rönesans dönemine baktığımızda sanat kişiyi delilikten koruyan bir güç sayılmış. Endüstri devrimi sırasında ise moral terapi adı altında hastalar kırsal alanlara götürülmüşler, resim ve el işi gibi faaliyetlerle meşgul edilmişler. Bu yaklaşım geçmişe göre oldukça insani ve modern sanat terapisinin öncüsü de sayılabilecek nitelikte. Bugün bile sanat terapisi biliyorsunuz depresyon ve anksiyete tedavisinde bilimsel olarak desteklenen yöntemlerden bir tanesi. Son olarak size arındırma yöntemlerini de anlatayım isterim. Kan alma kadar yaygın olan bir diğer tedavi biçimi vücudun çeşitli yollarla boşaltma fikrine dayanan bir yöntem bu. Arındırma yöntemiyle hastanın içindeki zararlı maddelerin atılması hedefleniyor. Bunun için işte istifra ettirici ya da müsil etkili maddeler kullanılıyor. Antik Yunan'da acı ve toksik etkili bazı bitkiler tercih edilmiş. Arap hekimlerde genelde sinameki ve ravent gibi bitkilerden karışımlar hazırlamışlar. Amerika'da ise tütün kullanılarak hastanın istifra etmesi sağlanıyor. Yani diğer yöntem gibi düşünebilirsiniz. Ve tüm bu işlemlerin ortak amacı melankoli ve içsel sıkıntıyı vücuttan atmak olsa da aslında hastalar fiziksel olarak daha da güçsüz düşerlermiş. Anlayacağınız akla zarar uygulamalar. Bir kez daha tıbbın bu kadar geliştiğine şükretmemiz lazım diye düşünüyorum.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
11: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
12: Radyo.

Orta Çağ dediğimizde hep böyle karanlık bir dönem geliyor değil mi akıllarımıza? İşte gerek tedavi yöntemleri, gerek insanların yaşamları gerçekten ilginç. Ve bir o kadar da anlatılmaya değer diye düşündüğüm için sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Orta Çağ'da insanların kendilerini yılana sokturduklarını biliyor muydunuz? Gerçekten Orta Çağ'da yılan ısırığı yalnızca bir kaza değil. Kimi zaman bu ölümcül temas bilerek ya da isteyerek gerçekleştirilmiş bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Zehirli hayvanların ısırıkları tıbbi metinlerde sıkça yer buluyor. Özellikle yılanlar hem tehlikeli hem de iyileştirici kabul ediliyorlar. Bu dönemde bazı tedavi yöntemleri akıl almaz biçimlerde uygulanıyor. Bunların en şaşırtıcısı da yılan ısırığıyla bağışıklık kazanma inancı. Şimdi 13. yüzyılın sonlarına geldiğimizde Batı Avrupa'da eğitim almış hekimlerin elinde Yunan, Roma ve Arap tıbbına ait pek çok kaynak bulunuyor. Zehirli hayvanlar bu metinlerde en çok incelenen canlılar arasında yer alıyor. En sık karşılaşılan türler ise zehirli yılanlar ve kuduz köpekler. Hatta kuduz köpekler zehirli tükürükleri nedeniyle bu sınıfa dahil ediliyorlar. Akrepler ve örümcekler de zaman zaman bu listede yer alsa da yılanlar her zaman merkezde. Orta çağdaki hayvan sınıflandırmaları modern zoolojiden birazcık farklı. Hayvanlar genellikle hareket biçimlerine göre tanımlanıyorlar. İşte uçanlar, yüzenler, yürüyenler ve sürünenler. Yılanlar kertenkelelerle birlikte sürünenler kategorisine giriyor ve bu gruptaki en tehlikeli canlılar olarak kabul ediliyor. Kendini yılana ısırtmak gerçekten bir tedavi yöntemi miymiş derseniz, tabii ki şarkıların sonrasında anlatırım bunu da size. Aşk için.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Radyo Ülke dinlemeye devam edin. Mersin burada, kalbi burada.
2: Gül güne gülle de birlikteliğimiz devam ediyor. Orta çağda insanlar neden acaba kendilerini yılana ısırtıyorlarmış? Bunu anlatıyordum size. Şimdi antik kaynaklara dayanan gelenek yılan ısırığını bağışıklık kazanılacak bir deneyim olarak görüyor. Özellikle de bazı eserlerde yılan zehrine karşı geliştirilen bir panzehirden bahsediliyor. Ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Bu karışımın içinde ilginç bir biçimde yılan eti de bulunuyor. Kimi zaman insanlar zehre karşı direnç kazanmak için küçük dozlarda zehire maruz bırakılıyorlarmış ya da yılan tarafından hafifçe ısırtılıyorlarmış. Böylece vücut potansiyel zehirlenmelere karşı çok daha güçlü hale getirilmeye çalışılıyormuş. Bu yöntem bir tür doğal aşı olarak görülüyormuş. Panzehirden bahsetmiştim size. Bu formül yüzyıllar boyunca Avrupa'da eczacılık literatüründe varlığını sürdüren bir şey. İçinde yılan eti, işte çeşitli otlar ve bazen mineral bileşenlerinde yer aldığını söylüyor bize kaynaklar. İlginç ama bir o kadar da gerçek. Devam edeceğiz şarkıların hemen sonrasında.

orta çağ dedik, hastalıklar dedik, zenginlik dedik, zihinsel şeyler dedik. Bir de size beynimiz kırmızıyı neden tutkuyla özdeşleştiriyor onu anlatmak istiyorum, süremiz hazır. Bu kadar azalmışken araya bir şeyler daha sıkıştırmak biliyorsunuz. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesidir. Gözleriniz bir anlığına kırmızıya takıldığında böyle içinizde hafif bir heyecan dalgası hissediyor musunuz? Belki kalbiniz biraz daha hızlanıyor. Belki sizin hayal gücünüz. Belki bilimin de doğruladığı evrensel bir tepki. Bilinmez ki. Hiç fark ettiniz mi? Birisi kırmızı bir elbise giydiğinde ya da kırmızı bir ışığın altında durduğunda bakışlarımız neden ister istemez oraya kayar? Bunun basit bir renk beğenisi olmadığını söylesem size, bilim insanları yıllardır bu konuyu araştırıyorlar ve ortaya çıkan sonuçlar gerçekten büyüleyici. Kırmızı sadece bir renk değil, beynimizde aşkı, arzuyu ve gücü tetikleyen böyle gizli bir sinyal gibi çalışıyor. Peki, beyin kırmızıyı neden tutkuyla özdeşleştirmiş acaba? Kırmızı görünce neden kalbimiz biraz daha fazla hızlanıyor? Hemen anlatayım. Bunlar tesadüf değil. Beynimiz evrimsel geçmişimizden gelen bazı renk sinyallerini hala önemli olarak kodluyor. Kırmızı, tehlike ve tutku anlamı taşıyan bir renk. Bu ikilik duygusal tepkimizi güçlendiren nitelikte. Yani kırmızı gördüğümüzde dikkat kesiliyoruz ve bilinç dışında bir çekilme hissi yaşıyoruz. Bilimsel deneyler özellikle flört durumlarında kırmızının etkisinin daha da belirginleştiğini gösteriyor. İlginç bir şekilde biri kırmızı giydiğinde sadece görünüşü değil çevresindeki enerjisi de daha çekici algılanıyor. Yani kırmızı ben buradayım demenin görsel bir yolu gibi. Dünya genelinde yapılan araştırmalar kadınların kırmızı giyen erkekleri daha karizmatik, güçlü ve çekici bulduğunu gösteriyor. 5 farklı üniversiteden bilim insanları bu etkiyi test etmek için 7 tane deney yapmış. Sonuçlar şaşırtıcı derecede tutarlı. Yaş, kültür ya da kıta fark etmeksizin kadınlar kırmızıyla ilişkilendirilen erkekleri daha çekici buluyorlar. Bunun nedeni yalnızca estetik değil, kırmızı bilinçaltımızda statü ve güvenin sembolü. Tarihte işte kralların, kardinallerin ve liderlerin kırmızı giymesi boşuna değil anlayacağınız. Renk, gücü temsil ettiği için kadınlar tarafından koruyucu veya kararlı bir figür olarak algılanıyor. Ama tabii ufak bir not ekleyeyim, kırmızı gömlek etkileyici olabilir belki ama kırmızı bir pantolonun aynı etkiyi yaratacağını garanti edemeyiz. Özellikle beyefendilerin üzerinde. Erkekler neden kırmızı giyen kadınları daha çekici bulur diye soracak olursanız, kırmızı ile kadın çekiciliği arasındaki ilişki yüzyıllardır kültürel bir simge haline gelmiş durumda. Kırmızı ruj, kırmızı elbise, kırmızı bir gül, hepsi aynı mesajı verir. Dikkat, tutku ve çekim. Ama tabii bu sadece sinematik bir sembol değil. Bilim de aynı şeyi söylüyor bize. 2008 yılında yapılan deneylerde erkeklerin kırmızı giyen kadınları diğer renklere kıyasla daha çekici bulduğu kanıtlanmış. Hatta 2012'deki bir araştırma kırmızı giyen garsonların beyaz giyenlerden daha fazla bahşiş aldığını ortaya koymuş. Kırmızı erkek beyninde doğrudan yakınlık ve istek çağrışımı yapıyor. Bu durum öyle güçlü ki yalnızca kırmızı bir arka plan bile bu etkiyi yaratabiliyor. Kırmızının çekicilikle olan bağlantısı sadece batı kültürlerine de özgü değil. Afrika'nın mesela bazı bölgelerinde yapılan araştırmalar var. Köylü erkekler kırmızı bir fon önünde duran kadın fotoğraflarını çok daha çekici bulmuşlar. Yani bu etki kültürel bir öğreti değil, biyolojik bir eğilim gibi görünüyor. Bu evrensellik aslında kırmızının bizdeki etkisinin kökeninde çok daha derin bir şey olduğunu düşündürüyor. Kırmızıya karşı duyarlılığımız, işte medyanın çekicilikle olan bağlantısı sadece batı kültürlerine de özgü değil. Afrika'nın mesela bazı bölgelerinde yapılan araştırmalar var. Köylü erkekler kırmızı bir fon önünde duran kadın fotoğraflarını çok daha çekici bulmuşlar. Yani bu etki kültürel bir öğreti değil, biyolojik bir eğilim gibi görünüyor. Bu evrensel

Kırmızı doğanın döngüsüne işaret ediyor. Afrika'nın bazı bölgelerinde kadınlar düğün törenlerinde hala kırmızı aşı boyası kullanır mesela. Çünkü kırmızı yaşamın ve devamlılığın rengidir. Dolayısıyla bu renk arzuyu ve doğayı temsil eden bir metafor gibi düşünülebilir. Peki tüm bunların biyolojik bir açıklaması olabilir mi derseniz, görünüşe göre evet. İnsan dışındaki primatlarda, özellikle de dişi bireylerde üreme döneminde artan kan akışı nedeniyle cilt tonu daha kırmızıya dönüyor. Bu çiftleşme döneminin sinyali olarak kabul edilir. İnsanlarda da kırmızıya duyulan çekimin kökeni aslında burada yatıyor olabilir. Evrimsel olarak kırmızı canlılık ve doğurganlıkla belki de eşleştirilmiş durumda. Yani kırmızı gördüğümüzde beynimiz farkında bile olmadan sağlık ve üreme potansiyeli sinyalleri alıyor. Eğer bekarsanız ve ilk buluşmalarda fark edilmek istiyorsanız kırmızının büyüsünden faydalanabilirsiniz. Lütfen.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.
2: Haydi.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlarda.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
3: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül. Her nesil.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke! Radyo Ülke!
5: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
4: Radyo Ülke!
0: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
6: Saat 11:18'de sizlerleyiz.
7: Radyo Ülke'desiniz ve yerel gündeme başlıyoruz. Ben Serkan Tultak. Bugün Mersin'in gündemi değerlendireceğiz. Araştırmacı yazar Sayın Abdülayan'la birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk, merhaba.
7: Evet, Mersin gündemi hareketli. Mersin gündeminde her şey var. Bir bakıyorsunuz öyle, bir bakıyorsunuz böyle. Bana gelirken ne haber dediniz. Ben de size dedim ki ne, her gün birkaç haber. Öyle bir ortamdayız. Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi ve Yenişehir Belediyelerine operasyon yapıldı. İhalelerle ilgili, doğrudan teminle ilgili ve buna benzer çeşitli suçlamalarla ilgili gözaltılar. Söz konusu belediye başkanları da gözaltında. Bununla ilgili birkaç kelime edelim. Ondan sonra diğer gündem maddelerine geçelim.
8: Evet, olay çok sıcak. O nedenle henüz daha yargı tarafından, savcılık tarafından kamuoyuna yapılmış bir açıklama da yok. Bu nedenle sadece bir bilgi olarak, bilgi notu olarak geçelim. 63 kişi gözaltında. Bunların 38'i Büyükşehir Belediyesi'nde. Geri kalanı Yenişehir'le Mezitli Belediyelerinde. Bir takım iddialar var. O iddialar bir defa masumiyet karinesi gereği yargıda hüküm verilmedikçe hiç kimseye suçlu suçsuz deme hakkımız yok. Evet. O nedenle olayı bırakalım. Yargı süreciyle birlikte nasıl gelişeceğini görelim der.
7: Bazen yorumlar haddini aşabiliyor. İyi ya da kötü fark etmeksizin, hangi operasyon olursa olsun, bazen biraz da sosyal medyanın vermiş olduğu o rahatlıkla insanlar bir görüntüye bakarak ya da bir kareye bakarak, bir videoya bakarak çok farklı şeyler söyleyebiliyorlar. Ama olay bambaşka olabiliyor. O yüzden hangi konu olursa olsun, hangi haber olursa olsun, biraz daha sakince haberleri okuyup takip etmek çok daha mantıklı olacak. Ama işte son zamanlarda sosyal medyayla beraber, bu vatandaş haberciliğiyle beraber maalesef o süzgeç olayını kaldırdık.
8: Ama bütün dünyada gidişat böyle bir gidişat.
7: Evet.
8: Hemen hüküm veriyoruz, hemen suçlu ilan ediyoruz, hemen daralcana çıkarıyoruz. Oysa yargı süreçleri böyle işlemez. Yargıda savunma hakkı vardır. Ve dediğim gibi bir kişinin suçluluğu kesinleşmeden herkes masumdur.
7: Evet.
8: Yani hatta evrensel hukukta bir temel ilke vardır. Eğer bir kişinin suçluluğu söz konusu değilse, o kişiyle ilgili hiçbir hüküm veremezsin. Hiçbir Tabii. şey yapamazsın. Ve süreçler vardır. Yani bugün savcılık mahkemeye intikal ettirir eğer bir suç söz konusuysa. Mahkeme onu yargılar. Orada da bitmez. İstinafa gider. İstinafta da yetmez. Yargıtay'a gider. Böylesine meşakkatli bir süreç. O süreçin sonunda nokta koyulmadan ve o insan hükümlü olarak cezaevinde hükümlülüğü kesinleşmeden herkes masumdur.
7: Biz şeyi karıştırıyoruz. Tutukluyla hükümlü ayrımını karıştırıyoruz. İkisi çok farklı şeyler.
8: Bir de Türkiye'de tutukluluk artık rutin hale geldi. Evet. Dünyada böyle bir tutukluluk uygulaması yoktur. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nde dizilerde, filmlerde görmüşsündür. Cinayet dahi işlense belli bir kefaletle serbest bırakılır. Kendisinin savunma ile ilgili deliller toplamasına imkan verilir. Aynı şekilde savcılık çalışmaya devam eder ve o deliller toplandığında jüri önünde yargıya çıkarılır. Oysa bizde işte sosyal medya en büyük jüri, hemen hüküm veriyor, suçlu diyor, suçsuz diyor. Herkes de kendi penceresinden bakıyor, tabii, kendi mahallesine göre davranıyor. Kimisine bakarsan bugünkü operasyon, ki ben de o kanaatteyim, gündem değiştirmeyle ilgili bir operasyon. Bu konularda bir şey söylemek için henüz dediğim gibi çok erken.
7: Kesinlikle. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz yaş sebze meyve sektörüne yönelik de bir operasyon söz konusuydu. Aslında olayın boyutu çok daha büyük. Yani bizim konuştuğumuzun ya da kamuoyuna yansıyan olayın çok daha büyük. Sebebi şu: üreticiye kadar, dalındaki limona kadar, tarladaki sebzeye kadar etki eden bir operasyon aslında. Şu an bakıyorsunuz insanlar ticaretini yapamıyor, çekiniyor, bekliyor ya da satamıyor. Ama bir yandan da üreticinin para kazanması, ürününü satması gerekiyor. Şu an biz geçen hafta biraz değindik, bu hafta devam ederiz dedik ama narenciye sektöründe çok büyük bir kriz var mı?
8: Narenciye sektöründe ben çok detaylı biçimde Mısır ve Güney Afrika gelirken bizim nasıl tökezlediğimizi, nasıl geriye düştüğümüzü ve bundan sonra da gidişatın daha da gerilere düşeceğimiz yönünde işaretler taşıdığını belirtmiştim. Bir defa Türkiye'deki istisnasız bütün tarım sektöründe çok ciddi bir maliyet girdisi var. Buna karşılık fiyatlar dünya fiyatlarıyla rekabet edemeyecek boyutlara çıkıyor. Şimdi 3000 dönümlük bir bahçeyi drone'la gelip ilaçlamakla 30 dönümlük bir bahçeyi sırtına pompa koyarak ilaçlama arasında çok ciddi bir maliyet farkı var. Çok ciddi bir zaman kaybı var. Türkiye ne yazık ki bu konularda hiçbir çözüme ulaşmadı. Hep şey örneğini veririm, bu seneden hafızamda silinmeyecek olan bir örnek. Kiraz toplağının maliyeti 40 lira. Kirazı getiriyor, pazarda 40 liraya satmaya çalışıyor. Patates toplamanın maliyeti 2 lira. Patates 40 lirayken kiraz, patates 60 liraya çıkmıştı. Yani böylesine dengesizlikler ve bunların temelinde tamamen bir planlama sorunu var. Bahçelerin bölünmesiyle ilgili sorunlar var ama Türkiye'nin şu anda yaş meyve sebzede yaşadığı kriz bunlarla da sınırlı değil. Karadeniz kapalı sevgili Serkan.
7: Evet.
8: Karadeniz limanlarında sen Ukrayna'ya mal götüreceksen Rus dronları bombalıyor seni. Rusya'ya mal götüreceksen, Novroski limanına götüreceksen orada seni bu sefer bombalıyor. Ukrayna bombalıyor. O nedenle maliyetler inanılmaz boyutlara çıkmış durumda ve hiçbir ticari gemi narenciye taşımak istemiyor. Peki nasıl çözmüş? Mısır ve Güney Afrika en büyük rakiplerimiz. Birisi portakalda rakibimiz. Daha önce örneğini vermiştim. Türkiye'nin yıllık portakal ihracatının tamamından daha fazlasını Mısır'da tek bir şirket yapıyor. 110 bin ton portakal ihraç ediyor. Tek bir şirket. Bahçelerin büyüklüğüne bakıyorsun, 50 bin dönüm, 60 bin dönüm bahçelerden bahsediyor. Yani Türkiye'deki neredeyse portakal ya da limon üretim, narenciye bahçelerinin toplamı Mısır'da 3-4 tane şirketin elinde toplanmış durumda. Ve işçilik çok ucuz. Yani 150 dolara işçilik var. Mesela arkadaşlarımın bir türlü dertlerini anlatamadığı çok ciddi bir kanayan yarası var. Mersin'deki bahçe alanların ister iç pazara ister ihracata. Şimdi bahçeyi alıyorsun. Diyor ki benim burada 100 ton limonum var. Kaça alırsın? İşte 15 liradan bahçede ağacın üzerinde teslim alırım diyor. Geliyor, işçi getiriyor bahçeyi kesmek üzere. O işçilerle ilgili ödediği parayı göstereceği bir yer yok. Yani fatura yok, müstahsil makbuzu yok, hiçbir şey yok ve o parayı cebinden ödemek zorundasın ki işçilik maliyetleri çok da yüksektir. Yani girdilerin içinde en önemli 2-3 kalemden biridir işçilik maliyeti. Bu tamamen kayıt dışı çalışıyor.
7: Çünkü sigortalı çalışanın değil, gelip geçici bir çalışan.
8: Günlük zaten adam portakalı, limonu kesecek ve gidecek. Başka bir bahçeye bakacak.
7: Senin şirketinde zaten çalışmıyor.
8: Sigortalı işçin değil, kalıcı işçin değil. Dolayısıyla çok ciddi bir sorun var ve bu sorun bugünün değil, son 50 yılın sorunu. Hatta yani narenciye ticari ürün olmaya başladığı günden beri bir sorundur bu. Bahçeye bir tane bahçeci koyarsın. Ben o bahçeye koyulan, yani İlacını yapar, sulamasını yapar, bakımını yapar. Eğer insaflı, vicdanlı biri ise.
9: Göz kulak olur.
8: Işte. Yoksa kapının önünde oturur, tavuk besler. O tavuklar başında sokacak bir yer verilmiştir. Bunların %90'ı sigortasızdır. Ve bunların hepsi bir kalemdir. Dolayısıyla o sorunlar da Türkiye'deki ihracatçının başında ve yetmezmiş gibi bunların tümü şimdi iki tane şirketimizin sahibi gözaltında. Henüz daha mahkeme, tamam mahkeme bir tutuklama kararı verdi ama daha bir iddianame yok.
9: Tabii.
8: Neyle suçlandıklarını da tam olarak bilmiyoruz. İşin ilginci o bahsettiğim müstahsille zincir arasında bunlar iç piyasaya en az mal verenler. Çünkü bunlar ihracatçı. Topladıkları ürün %99.9'unu ihraç ediyorlar. Bunların iç piyasada fiyat yükseltme, fiyat düşürme, manipülasyon yapma şansları da yok. Öyle bir şey de yok. Yani biri Eren Gıda, Hakan Safa Çakır'ın, birisi de Menas, Ferhat Gürüz'ün iki göz altında olan arkadaşımız. Bu ikisiyle ilgili iddiaların da daha tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Cumartesi günü Ticaret Sanayi Odası seçimi var. O seçimlerde en güçlü aday bugünkü mevcut başkan Hakan Safa Çakır'dı. Hakan Safa Çakır'ın aday olup olmayacağını, gelip o şeyde seçimde oy kullanıp kullanmayacağını dahi bilmiyoruz. Tamamen soru işaretleriyle dolu bir süreç.
9: Bu şimdi tarlaya da yansıyor. Bu operasyonlar sonuçta baktığınız zaman alışverişin, ticaretin devam etmesi lazım. Tabii ki hukuk bir yandan devam edecek, varsa bir hata düzeltilecek, varsa bir yanlış tabii ki cezalandırılacak ama öte yandan da ticaretin de devam etmesi gerekiyor ama ticaret devam edemiyor.
8: Ya şöyle bir örnek daha önce vermiştim, yine tekrarlamamda fayda var. Çok çarpıcı bir örnektir. Şimdi sen bahçeden 1000 ton limonu aldın, paketledin, hazırladın, ihraç edeceksin. Ticaret borsasına gitmek zorundasın. İhraç işleminin başlaması için. Kayıt yaptırmak zorundasın. Ticaret borsası senin o ihraç faturanı tescil edebilmek için o 1000 tonluk girdiği istiyor senden. 1000 tonluk girdiğiyle ilgili müstahsil makbuzu düzenlemen lazım. Müstahsil makbuzları genelde oturursun rehberden bulduğun isimlere göre doldurursun. Çünkü sana satan müstahsil de adının geçmesini istemiyor.
9: Evet.
8: Şu adam, adam vergi vermek istemiyor. Dolayısıyla böylesine karmaşık girip bir sorun ve bu yapısal bir sorun, kurumsal bir sorun. Bu sorunun ben 11 sene ihracatçı birlikleri başkanlığı döneminde müstahsille ihracatçı arasındaki zincir konusunda çıkabilecek olan sorunların çözümüyle ilgili aklımıza ne geldiyse önerdik. Bugüne kadar bir çözüm bulunmadı. Yani bahsettiğim olayın üzerinden neredeyse 45 sene geçti. Mesela KDV sorunu vardı. İhracatta KDV uygulaması, bakliyatta KDV uygulaması. İhraç edersen gidip KDV'ni iade ediyordun. İadesini alıyordun. O kadar karmaşık, o kadar girif sorunlar ki ve bir türlü çözülemedi. Sonuçta neyi önerdik? Dedik ki ya siz bundan KDV'yi kaldırın. Sonuçta ihracat ürünü bu. Nohut mercimeği ben ihraç edeceğim. Sen KDV'yi %8 tuttuğun sürece burada suistimaller olur. Başlangıçta %20 idi. Sonra %8'e düşürüldü. Suistimaller yine devam etti. Tek çare %1'e düşürülmesiydi. Ya o kadar çok ciddi sorunlar var ki ve bu sorunların çözümünü bürokrasiye bırakmış durumdayız. Bugün Türkiye'de bürokrasinin durumu ortada zaten. Yani bürokrasinin de yapacak çok fazla bir şey yok.
9: Bir de her şeyin bir sonucu var. Siz de çok yaşadınız, bizler de çok görüyoruz. Sonuçta hani örneklerini veriyorsunuz. Mısır'da 50 bin dönüm, 60 bin, 100 bin dönümler var. Burada bölünmüş arsalar, tarlalardan bahsediyoruz. Çünkü betonlaşmaya başladık. Betona inşaat sektörü, inşaat balonu diyorsunuz yani siz. İnşaat balonuna herkes tarlasını atmaya başladı.
8: Çünkü tarım alanlarını inşaata açtık. Orada evet. Çok ciddi bir geçici de olsa bir rant vardı. O ranta belediyeler dahil olmak üzere herkes o ranta göz dikmişti. Geçtiğimiz günlerde dün mü evvelsi gün mü Nevşehir'in bir ilçesinde bir imar müdürüyle ilgili operasyon yapıldı. Ya Nevşehir'in eti ne budu ne? Oradaki imar müdürünün eti ne budu ne?
10: Adamdan çıkan servet dudak uçuklatıcıydı. İşte mutlaka ya eşi ihbar etmiştir ya yakınlarından biri ihbar etmiştir. Gemi azıya alarak fazla parayı bulunca şımarık yollara başvurmuştur. Şimdi imar rantının sona ermediği bir ülkede siz hiçbir yolsuzluğun önüne geçemezsiniz. Bunun ne CHP ile ne AKP ile ne İYİ Parti ile ne MHP ile ne DEM Parti ile hiçbir şeyle ilgisi yok. Türkiye'de açık ve net itiraf edelim, kabul edelim. Belediyelerin en ciddi kişisel ve çıkar sağladıkları en ciddi sorun imar sorunudur, rant sorunudur. Ben hep örneğini veririm. Yani 2008 ile 2013 arasında 4 yıl istisnasız bütün büyükşehir belediye meclis toplantılarına gittim. Macit Özcan dönemindeki. O toplantılarda gündem gelir önünüze, işte orada asarlar gündemi. 100 gündem maddesinin 99'u adabazlı imar değişikliğidir. Adabazlı her imar değişikliği bir rant kapısıdır. O rant ya imar müdürüne açılır, ya belediye başkanının yanındakilere açılır, ya o işi tezgahlayan, o ada parselle ilgili planı yapana açılır ama sonuçta bir rant vardır. Şimdi aslında çözüm çok kolay. Çözüm ne? Sizin bir yeriniz imara açılacaksa o yerle ilgili sonuçta çıkacak olan bir rant var. Diyelim ki bugün Kuyuluk yolunda bir yeri imara açıyorsunuz Mezitli Belediyesi olarak. Büyükşehir'e gönderiyorsunuz, onaylatıyorsunuz falan filan. Ya da şu anda mesela ciddi bir kanayan yara haline gelmiş olan TOKİ konutları.
9: Evet.
10: Şimdi TOKİ konutları yapılırken TOKİ konutlarına götürülecek olan hizmet karşılığında belediyenin o konutun açıldığı ada parselle ilgili bir belediye bir hizmet payı ayrılması lazım. İşte 35 uygulama, 18 uygulaması diyoruz. %35'i yani 100 dönüm bir yere imara açacaksanız belediye orada cami, okul, hastane, klinik, yangın, her türlü kamu hizmeti için bir alan alır. %35'i ile %50'si arasında değişen bir alandır bu. Bu %35'i ile 50'si arasındaki alanı alır, o alanı değerlendirerek oraya yol, su hizmeti götürür. Eskiden elektrik hizmeti de götürüyordu. Ama siz alıyorsunuz orantı, orantı ya birileri tarafından paylaşılıyor ya bir şekilde iç ediliyor. Dolayısıyla oraya götürülecek olan hizmet bir kamu hizmetidir. Kamu adına aldığınız payla kamu hizmeti götürmek zorundasınız.
9: Ve şimdi geldiğimiz noktada da tabii ki bölünmüş arsalar, binaya kurban edilmiş tarım alanları ve genişleyemeyen tarım alanları.
10: 300 dönüm bahçeyle başlamış. Adam 1965'te Narenciye'de para ediyor. Sovyetler Birliği'ne hiç elini soğuk sudan sıcak suya koymadan rahatlıkla mal satıyorsun. Ürün inanılmaz para ediyor. Mersin'de ne kadar doktor, mühendis, iş adamı varsa bahçe ekip biçmeye toplamaya başlıyor. 300 dönüm bahçeyle başlıyorsun. O 300 dönüm bahçe ki büyük bir rakamdır. Yani 300 dönüm bahçe kolay kolay Çukurova'da da bulamazsın. Sonra ne oluyor? İkinci nesil, senin 5 çocuğun varsa 5'e bölünüyor. 60 dönüme indi. 60 dönümden sonra onların da çocukları doğuyor. Onlar da bölüyorlar. İşte şu anda Türkiye'deki işletme birim büyüklüğü 30-35 dönümdür. Bu Amerika'da 3000 dönümdür, Avrupa Birliği'nde 300 dönümdür. Mısır ve Güney Afrika çok istisnai örnekler ama sonuçta en ciddi rakiplerimiz. Mısır 2015'te ihracatta esamisi okunmazken şu anda Brezilya'yı da geçerek dünyanın en büyük portakal üreticisi haline geldi. Tek tip standart, Avrupa Birliği'nin istediği normlarda ilaç kalıtımı ile ilgili hiçbir sorun taşımayan, tamamen istenen normlarda ürün üretiyor. Çünkü kurumsal hale gelmiş. Bizim hangi üreticimiz hangi ilacı ne şekilde kullandığını bilmiyor ki. Ve temel sorunumuz şu sevgili Serkan. Türkiye'de biz köye ziraat mühendisini götüremedik.
9: Ama yani, o kadar da ziraat mühendisi mezunumuz
10: yani
9: var.
10: Yani anne baba çocuğum ziraat mühendisi olsun diye uğraşıyor, mezun oluyor çocuk.
9: Evet.
10: Ziraat mühendisi gidip köyde bahçecilik mi yapacak? Hadi bakalım çocuğa bir yer bulalım. Şu anda iddia ediyorum, bir ara araştırmıştım ben, ciddi anlamda araştırmıştım. Mersin Tarım İl Müdürlüğü'nün bünyesinde henüz daha bu merkez ilçeler, ucube yapılar çıkmamıştı. 1000'e yakın ziraat mühendisi vardı. Ama o ziraat mühendislerinin hangisi tarımla ilgili çalışıyor? Yok.
9: Bir de ziraat mühendisleri kendi içerisinde de ayrışıyor. Bazı dallarda uzmanlaşıyor, bazı dallarda daha az bilgi sahibi olabiliyor.
10: Uzmanlaşıyorlar mı ondan da çok emin değil.
9: Onlar kastetmiyorum genel anlamda.
10: Değil. Ama mesela 1930'larda Alata örneği çok çarpıcı bir örnektir. Çok güzel bir örnektir. Geliyorlar Alata'da işte 1502 dönem bir araziyi hem bahçeler yapmak hem model bahçeleri yapmak ama bir yandan da köydeki çocukların kız erkek orada eğitilip okuma yazma öğrenmesi, okuma yazmanın ötesinde bahçecilikle ilgili nasıl budama yapılır, nasıl sulama yapılır, nasıl aşı yapılır, nasıl bakım yapılır konusunda eğitiliyorlar. Alata'dan Erdemli'ye doğru giderken şu anda kaldı mı bilmiyorum. Dağ tarafında yani sağ tarafta yukarı doğru böyle barakalar vardı.
9: Evet.
10: Hatırlarsın.
9: Evet, hatırlıyorum, evet hatırlıyorum.
10: Bütün eski Mersinliler hatırlar.
9: Evet.
10: İşte o barakalarda 1935'lerde yeni neslin kızlara dikiş nakış öğretildi. Nasıl köyde süt sağacakları öğretildi. Erkek çocuklar da bahçecilik konusunda yetiştirildi ve Türkiye'ye çok büyük bir potansiyel olarak dağıtıldı bunlar. Yok onların hiçbir örneği kalmadı Türkiye'de.
9: Kalmadı evet. Şimdi tabii ihracatçıyı da konuşmak lazım. İhracatçının rekabetle ilgili biz rekabet edemiyoruz, destekler yetersiz gibi şikayetlerini duyuyoruz. Hakikaten sizin anlattığınız gibi rekabet artık eskisi gibi kolay değil. Türkiye'de bir ihracatçının herhangi bir ürünü ihraç etmesi gerçekten birçok konuyu yan yana getirmesi gerekiyor. Büyük sorunlar yaşıyorlar.
10: Ya mazot 100 lira. Ya hangi birinden başlayayım? Mazot 100 lira. Hürmüz kapandı, İran kapandı, gübre fiyatları %800 arttı. Üreden elde edilir gübre. Üre fiyatları Hürmüz kapanınca, İran'a ambargolar şiddetlenince, daha da artınca o kapılar da kapanmaya başladı. Şimdi bütün bu girdiler yanında bugün 400 dolara mısır sattığı takdirde portakalı para kazanıyor. 4 kere 5 20 lira. Senin portakalı bahçeden işletmeye getirme maliyetin daha pahalı. Nasıl rekabet edeceksin? Mümkün değil.
9: Değil evet.
10: Dolayısıyla Türkiye korkarım ki 5 sene sonra Mısır'dan portakal ithal etmek zorunda kalır. Bu iddialı bir tespit ama sonuçta gidişat o yönde. Ya yaşarsak 5 sene sonrasında hatırlatırız bunları. 5 sene sonra Türkiye Mısır'dan portakal, Güney Afrika'dan limon ihraç etmek zorunda kalır.
9: Mersin'in simgesi biraz portakal, biraz da limondur Erdemli'ye doğru gittiğimizde. Bu gidişte Mersin'in simgesi herhalde yüksek katlı binalar olacak.
10: Öyle görünüyor. Sonuçta Türkiye zaten en büyük kırılmayı şeyde yaşadı. Yani 2008 Mordiş krizinde, Amerika'daki Mordiş krizinde o krizden çıkmak için Amerika parayı bollaştırdı ve çok para bastı dolar olarak. O dolarlar o kadar sıfır maliyetle verildi ki Türkiye gibi %3, %4 dahi faiz veren ülkelere aktı. Güney Kore bu sayede inanılmaz bir sıçrama kaydetti. Vietnam şu anda Türkiye'nin ihracatının 3-4 katına çıktı. Onların teknolojiye, eğitime, gelişime, bilişime ayırdıkları kaynakları biz ne yaptık? Aldık 5 milyon 10 milyon nüfusa yetmez İstanbul'a 15 milyona çıkardık ve tamamen betona gömdük. 1 trilyon dolar Türkiye betona gömdü. Tamam beton kısa dönemde 80 sektörü canlandırır, şunu yapar bunu yapar, geçici bir refah sağlar ama son tahlilde beton bir üretim aracı değildir. Yani bina yaparsınız, alırsınız ve oturursunuz. O kadar yani onun dışında. Ve Türkiye'nin yaşamakta olduğu en ciddi sorunlardan birisi erken sanayisizleşme dediğimiz bir tabir kullanıyoruz. Erken sanayisizleşme. Erken sanayisizleşme ne demek? Şimdi sanayisizleşebilir bir toplum. Mesela İspanya sanayisizlikle kalkınıyor. Turizme inanılmaz bir ivme kazandırmış. O sayede dünyanın bütün turizmini çekiyor ve çok para kazanıyor turizmde. Almanya sanayi pik yaptıktan sonra sanayisizleşmeye doğru yöneldi. Türkiye o pik noktasına ulaşmadan şu anda sanayinin milli gelirden aldığı pay %15'e düşmüş. Türkiye hem yaşlanıyor hem sanayisizleşiyor. Peki Türkiye gelirini nasıl arttıracak? Yani istediğiniz kadar inşaatı canlandırın. İstanbul'a hadi 50 milyona çıkaralım. 50 milyona çıkarsak da İstanbul'da bir milli gelire katkısı olan bir üretim yok. Türkiye tarımda sınıfta kaldı. Türkiye sanayide sınıfta kaldı. İşte şu anda konuşuyoruz. Amerika'daki teknoloji şirketlerini 2 trilyon dolar, 3 trilyon dolarlık değerlerden bahsedilen bir Amerika'daki şirketler söz konusu.
9: Adam bir telefonu satıyor 150 bin liraya. Adam tarlada limonu satmaya çalışıyor. O 150 bin lirayı tonlarca ürün satarak kazanamıyor.
10: Ya bir iPhone alabilmek için 2 kamyon limon satman lazım.
9: Evet. Yani düşünün. Adam tarlayı satsa maalesef o parayı, masrafları çıktıktan sonra o parayı kazanamıyor.
10: Dün gördüm, gözlerime inanamadım. Yani çocuklar bir iPhone soruyorlardı. iPhone'un yeni modeli 360 bin lira.
9: Aman Allah'ım. Gerçekten yarım milyona yaklaşıyor. Çok büyük paralar bence.
10: 5 sene önce ev alıyorduk o parayı.
9: Evet, çok büyük paralar. Ev dediniz, işte bu inşaatla paralel çok sayıda satlık, kiralık satlık özellikle levhaları görüyorsunuzdur. Çok sayıda, mesela bizim mahallede nereye dönsem sattık sattık sattı. Zaten kimse satamıyor. O ayrı mesele de. Bir o kadar da boş ev söz konusu. Ama insanlar hep şunu soruyor. Ya hala bu binalar niye yükseliyor? Niye bu kadar inşaat hala devam ediyor? Özellikle niye doğru giderseniz hakikaten hala devam eden bir inşaat
10: onlar buluyorsa. Var şehrin içinde yapılmakta olan, evet. İnşaat. Ya dün yine bir rakam duydum. GMK bulvarıyla aşağıdaki Adnan Menderes bulvarı arasında ara yerde bir site yapılıyor. Deniz yok. GMK bulvarının trafik gürültüsü ortada. Minibüslerin kornaları, şunlar bunlar. Eskiden kamyonlar geçerdi. Şimdi hiç olmazsa kamyonları yukarıya aldılar da bir nebze. Ama yine de 24 saat trafik.
9: Tabii hiç susmaz orası.
10: 2 milyon avro istiyorlar. Daireye. Peki dedim, alan var mı? Varmış.
9: Ama bu belli bir yüzdelik dilimdedir yani.
10: Tamam da 2 milyon avro bir eve nasıl verilir?
9: Tabii ki. Ya bir yatırım değil. Asla bir yatırım olarak düşünemeyiz.
10: Şimdi şöyle düşünürüz biz iş hayatımızda. Araba alacaksan kazancının %1'ini ayırırsın. Yani 3 milyonluk araba alacaksan 3 milyona karşılık senin 300 milyonluk bir gelirin olması lazım. Ev alacaksan gelirin %10'unu geçmemesi lazım. Şimdi 2 milyonluk bir 2 milyon avroluk, evet, bir daire alacak adamın değil. 25 milyon avro bir parasının olması lazım.
9: Ki o alacağı sitenin İşte aidatı, giderleri...
10: Ya 2 milyon avro ve para veren adam aidat düşünmez Serkan.
9: Düşünmez. Şunu söylemek istiyorum. Yani bu demek ki belli bir yüzdelik dilimde yaşayan bir kitle ki...
10: Hep konuşuyoruz Türkiye'nin %20'si. Hadi %20'sinden vazgeçtim. %10'u Belçika, Almanya, İsviçre standartlarında para kazanıyor. Ve ranttan para kazanıyor. Yani fon... soygunuyla ortaya çıkan tablo bize çok şey anlatıyor. Bu paralar deli paralar, yani bu paralar nasıl kazanılır ya?
9: Bize o zaman şeyi anlatır mısınız? Fon krizi. Yani etrafımdaki herkes bana şunu soruyor. Ya haberleri dinliyoruz, duyuyoruz da bu fon ne abi diyorlar mesela. Yani sürekli insanların en çok sorduğu soru, evet. Bütün haberlere hakimler, bütün olaylara hakimler ama sadece şu an sonuca hakimler.
10: Şimdi fon hikayesi şu. Geçmişte yine fonla ilgili uygulamalar vardı ama çok sıkıydı. Mesela senin bir fona girip bir şey fon alabilmen için 700 bin dolar civarında bir parayla ancak fon alabilir.
9: Belli bir sınırı vardı.
10: Onun altında alamazdın. Evet. Yani vatandaş gelip oradan fondan herhangi bir şey alamazdı. Sonra bunları işte sermayeyi halka açalım, herkes gelsin, herkes bir şeyler kazansın diye saçma sapan bir takım değişiklikler yaptılar. Mesela bir şirket borsaya açıldığı vakit o hisseyi biliyor ki o hisseyi alan bir hafta bu hisse prim yapacak. Böyle gel gel yaptılar vatandaşa. Fona gelecek olursak bu fon krizi değil, bu fon soygunu. Yani vurgun da değil, bu soygun. Göz göre göre gelen bir soygun. Ve iddia ediyorum Türkiye'de özgür medya hayatta kalabilseydi, varlığını sürdürebilseydi bu işlerin hiçbiri daha başlamadan söndürülürdü. Yangın gelmeden söndürülürdü. Şimdi fon dediğin hikaye şu. Ben, sen, Hediye, işte radyoda program yapan
9: normal insanlar,
10: Bektaş, toplanıyoruz, Nevzat'ı da alıyoruz aramıza. Diyoruz ki ya biz kendi kendimize bir altın günü gibi bir fon oluşturalım. Tamam, herkes bir para koyuyor. Biner lira, ikişer bin lira, üçer bin lira neyse. Bir hisse seçiyoruz, o hisseyi alıyoruz. 10 kişi, 12 kişi, 15 kişi bir araya geliyorlar. Kendi aralarında iletişim, orada hiçbir sorun yok. Kimseye bir zararımız yok.
9: Evet.
10: Sonra o hisseyi alıyoruz, başlıyoruz hisseyi kendi aramızda birbirimize satarak fiyat yükseltmeye. Orada da bir sorun yok. Kendi kendimizi kandırıyoruz kağıt üzerinde. Ben sana hisseyi 1000 liraya satıyorum. Sen dönüp Hediye'ye 5000 liraya satıyorsun. Hediye Nevzat'a 10.000 liraya satıyor. Bektaş'ın sırtına yüklüyoruz 20.000 liraya. Orada bir sıkıntı yok. Sonra ne yapıyorlar? Asıl vahim tablo orada. Bu fonları halka açmak üzere SPK'ya başvuruyorlar ve izin alıyorlar. İzin aldıktan sonra vatandaş bir bakıyor ki anormal para kazanılıyor buradan. Senin 1000 liraya alıp 20.000 liraya yıktığın hisseyi 100.000 liraya çıkardığın vakit adam diyor ki bu nasıl olsa 110.000 lira olacak, gelip oradan alıyor. 455.000 kişinin tamamının bu işe girmesinin ve altında kalmasının temel sebebi şu. Şimdi somut bir örnek vereyim. Artık dekler olduğu için adını vermekte de bir mahsur yok. Gündoğdu Gıda diye bir süt şirketi var. Manisa'da, Manisa'nın Salihli'de bir süt üretmek üzere kuruluyor. İşte 100 civarında çalışanı var, şu var, bu var. Bu hissenin başlangıçtaki piyasa değeri 30 milyon lira. Ki 30 milyon lira dahi büyük paradır. Sonra bu hisseyi o bahsettiğim o 12 kişilik kapalı fon alıyor, devralıyor ve başlıyorlar fiyatı arttırmaya. O arada ama bir şey oluyor. Bu Salihli'deki şirket üretimden vazgeçtiğini bildiriyor borsaya. Üretimden vazgeçmiş, ineği yok, makinaları yok, hiçbir şey yok, iki tane çalışan bırakmış. Eylül ayında bu hissenin değeri ne kadara çıktı biliyor musun? 103 milyar.
9: Anladım. Nereden nereye geliyor?
10: 103 milyara çıktı. Çarpıcı olsun diye örneği vermiştim. Burada da vermemde mahsur yok. Türkiye'nin 1970'ten beri süte damgasını vurmuş, bütün marketlerde herkesin gidip tercih ettiği, borsaya açık bir tane şirket var. Pınar Süt. Pınar Süt'ün piyasa değeri ne kadar biliyor musun? 3 milyar. İşçisi, ineği, tesisi olmayan Gündoğdu'nun 103 milyarına karşı Pınar Süt 3 milyar. Bir başka şey daha yapıyor. Bir faktöring şirketini alıyorlar, şişiriyorlar. Nereye şişiriyorlar biliyor musun? Bu kriz patlak vermeden, ama biz bunların hepsini izliyoruz. Mehmet Şimşek izliyor. Mehmet Şimşek 11 ay önce çıkıyor. Sizin borsada manipülasyon yaptığınızı biliyoruz diyor. Peki manipülasyon yaptıklarını biliyorsun da ne yapıyorsun? Seyrediyor. Herkes seyrediyor ama. Bu faktöring şirketi 130-140 çalışanı var. Alıyorlar işte 1 milyar değer diyelim. Başlıyorlar artık. Faktöring dediğin ne? Gidip çek senet kırdırdığın bir şirket. Başka bir özelliği yok. 28 milyar dolar değere ulaştırıyorlar şirketi.
9: Teknoloji devi değil, bir şey değil.
10: Hayır, aya çip falan yollamamış.
9: Yani onu diyorum yani. Üretim de yok.
10: Uyduları uzaya çıkma. 28 milyar dolar. Yine mukayese için dinleyenlerin, izleyenlerin mukayese etmesi için bir rakam vereyim. 21 bin çalışanı vardır İş Bankası'nın. Türkiye'nin en köklü bankacılık şirketidir. Mustafa Kemal'den emanettir. Çok da sistemli olarak bütün Türkiye'ye büyük hizmetler vermiştir. Bünyesinde şişe camı, soda sanayini vesaireleri barındırır. İş Bankası'nın piyasa değeri ne kadardı biliyor musun? 28 milyar dolar olduğu gün bunlar. 7 milyar dolar. 4 tane İş Bankası çıkarmışlar adamlar.
9: Ama işte burada bir balonun oluştuğu belli. Burada normal bir şeylerin gitmediği belli. Ta ki ne zamana kadar?
10: Ne zamana kadar? Şimdi benim torunum 2011 doğumlu. Yani şu anda 15 yaşında. Yaz tatilinde 3-5 bin lira bulmuş. Bir gün beni aradı. Dedi ben borsaya girmek istiyorum. Senin bu işlere aklın erer ne dersin? Dedim ki çok iyi olur. Yani finans okuryazarlığı öğrenmen bakımından çok yararlı olur. Peki dedi hangi şirketleri seçeyim? Dedim ki bak fiyat kazanç oranı dediğimiz bir fiyat kazanç oranı vardır. Ona dikkat etmemiz lazım. Öğretiyorum işte fiyat kazanç oranı nedir? Bir şirketin piyasa değeriyle. Şimdi bankaların Türkiye'deki fiyat kazanç oranı 4,5-5'tir. Yani 5 yılda senin o kazancıyla senin koyduğun parayı amorti edecek yapılardır. Bir de dedim piyasaya dikkat et, sakın dedim bilindik şirketler dışına çıkma. Mesela dedi, hiç isim vermemde bir mahsur yok. Mesela dedim Tüpraş alınır, Koç Holding alınır. Türkiye batmadığı sürece bunlara bir şey olmaz. Bir de petrol krizinden dolayı da işlem hacimleri artıyor. Bir de Amerika'ya gideceksen dedim yani şirket olarak Amerikan hisseleri alacaksın. İşte Chevron, Shell Mobil falan filan o tip şirketler öneriyor. Bir ay, bir buçuk ay geçti. Bu fon krizinden sonra aradım Toprak'ı. Toprak dedim ne yaptın? Ya dedi ben battım. Niye battın dedim. Dedi ki katılım evi var ya katılım evi. Dedim ondan hisse aldım. Peki dedim niye aldın? Ben sana ne söyledim kazancı sen ne yaptın?
9: Iyi, kazancı iyiydi.
10: Dedi ki bütün arkadaşlarım diyorlardı ki bu şirket daha da gider. Tabi bir de kendilerini hükümete yakın göstererek, Erdoğan'ına yakın göstererek. Ya dikkat et bu 455 bin mağdur dediğimiz insanların önemli bir bölümü AK Parti'ye oy vermiş olan mütedeyyin insanlardır. Banka faizinden çekinerek bu tip fonlara, katılım evi gibi hisselere, şunlara bunlara yönelmişlerdir. Büyük bir vurgun, büyük bir soygun ve korkarım ki ekonomiyi çok ciddi anlamda sarsacak. Biz daha henüz bunun boyutlarını tam olarak kavramış değiliz. Şimdi 455 bin kişi dediğin aileleriyle beraber 2 milyon insana tekabül eder. 2 milyon insan ve bunların önemli bir kısmı da AK Partili ve bunlar mağduriyetlerini sağa sola da anlatarak devam etmeye başlarlar.
9: Yani burada sorun şöyle mi büyür? İnsanlar zaten paralarını geri istemeye başlayınca sistem çöktü ve şimdi bu paraların ödenmesi gerekiyor.
10: Sistem şöyle çöktü. Sistem aslında çökmezdi. Daha bir süre giderdi ve Türkiye'nin başına çok daha büyük işler açabilirdi. Yani 20 milyar dolar dediğimiz vurgun 100 milyar dolarları falan aşabilirdi. Bir bankacılık krizine dönüşebilirdi. Ha bir şey daha yapmışlar bankacılık krizi demişken. Şimdi 28 milyar dolara çıkardı ya 4 tane İş Bankası değerine çıkardı ya fonu.
9: Evet.
10: Gidiyor diyor ki bu fonu sen benden emanet al bankaya, bana kredi ver. Tamam. Banka alıyor o fonu, nasıl olsa garanti. Şimdi banka dönüyor parasını istiyor. Adamda para yok. Teminat ne? Teminat fon. Peki fonun içindeki hisseler ne? O süt şirketi gibi şirketler. Çöp. Sonuçta oradan da büyük bir vurgun var. En çok da şeye güldüm. Norveç Varlık Fonu vardır. Dünyanın en saygın fonudur. Devlet bir fon oluşturmuştur. Emeklilerin maaşlarını oraya koyar ve şu iddiayla kurulmuştur. Norveç petrolden çok büyük gelirler elde etmişti. Halen etmeye devam ediyor. Kuzey Denizi'nde çıkarılan petrolden. Diyorlar ki Norveç olarak bizim elde ettiğimiz bu tip kaynaklardan elde ettiğimiz gelir aslında çocuklarımızın, torunlarımızın, gelecek nesillerin payını çıkarıp satarak para kazanıyoruz. Dolayısıyla bu para onlara emanet bırakılmalı. 1 trilyon dolarlıktı, şu anda belki 2-2,5 trilyon dolara ulaşmıştır. Onları da çarpmış bizim foncular.
9: Her yere izimizi muhakkak, damgamızı muhakkak vuruyoruz.
10: Tabii işin acısı şu, Türkiye'ye zaten yabancı yatırımcı gelmiyordu.
9: Evet.
10: Yani fabrika, tesis kuracak kimse gelmiyordu. Sıcak para geliyordu. Norveç fonu da büyük ihtimalle işte 3 gün 5 gün ben buradan yolumu bulurum diye oradaki yönetim kadrosundan biri, portföy yöneticileri vardır. Çok büyük paralar kazanırlar ve o fonların fiyatlarını her sene arttırırlar. Yani gelirlerini arttırırlar. O tip birisi bir tuzağa düşmüştür. Ama şey yarım kaldı. Fonla ilgili toplumsal reflekse nasıl yansıyacağı yönünde şunu söyleyeyim. Mesela büyük bir şirketsiniz. Kasanızda da nakit var. Personel maaşı ödeyeceksiniz. 3 günlük, 5 günlük gidip fona koyuyorsunuz o parayı. Şimdi o parayı almak gerekiyor. Çünkü fon devletin teminatı altında. Yani hisse senedine benzemez fon. Fonu sen verirken devlet olarak ben bunun denetlemesini, düzenlemesini yapıyorum koşuluyla açıyorsun fonu. O bahsettiğim bizim 5 kişilik oluşturduğumuz kapalı fonu halka açtığımız vakit öyle kafamıza göre halka açamıyoruz. Gidip SPK'dan, BDDK'dan, devletin bütün kurumlarından onay almamız lazım.
9: Ama bir yandan da fahiş kazançlar da var.
10: Onlar,
9: hani biz masum başladık bu işe, herkes işte biraz arttırdı, üstüne koydu.
10: Ya 20 milyar doların içinde bula bula bulduğumuz işte Foncu Fatma dediğimiz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betü Sayan Kaya 4 isimli 2 milyar vurgundan para aldığını öğrendik. E tamam da 20 milyardan bahsediyoruz. Yani bunun o da 4 ay önce götürmüş 3 milyon dolar koymuş kendisiyle kocası. Kaç dolar almışlar biliyor musun? 48 milyar dolar.
9: Oğlum,
10: 4 ayda.
9: Çok büyük.
10: Şimdi parayı iade edeceğim diyor. Ne kadar iade edeceksin? 48 milyon dolar, 50 milyon dolar. İyi de kayıp 20 milyar dolar. Ki bildiğimiz bu, daha nereye kadar sirayet eder, şey yarım kaldı. Şimdi sen şirket olarak Mersin'de mütevazi bir şirketsin. Ya 100 tane çalışan olan bir organizede bir üretim yapan bir şirketsin. Gittin bu fona para koydun. Şimdi 1 Ekim maaş ödeyeceksin bugün. Fona gidiyorsun, para yok.
9: Ama şimdi Sayın Ayan, yani finansal okuryazarlık diyorsunuz. Sizin torununuza verdiğiniz, bak şunlara şunlara dikkat et dediğiniz sözler çok önemli. Koca iş insanı yüksek getirinin yüksek risk olduğunu bilmez mi?
10: Şuna güvenmişler. Arkasında devlet var.
9: E tamam, devlet belki zararını bir miktar karşılayacak. Belki belli bir seviyede karşılayacak.
10: Devlet karşılayamaz bunun
9: zararını.
10: Evet,
9: zararlı. Onu söyleyeceğim yani. Nereye kadar karşılayabilir?
10: Hiçbir kuruşunu karşılayamaz. Benim ne hakkınız var? Benim emekli maaşıyla topladığınız vergileri götürüp bana mı sordunuz bu fonlara izin verirken?
9: İşte onu söylüyorum, yani bu riski insanlar göze alarak bu işe giriyor.
10: Kesinlikle, ama sonuçta böyle bir mağduriyet doğacak. Şimdi Mersin'le ilgili fotoğrafı vereyim, belki bugünün de önemli haberi olarak not düşelim. 455 bin kişilik bir mağduriyetten bahsediyor.
9: Evet.
10: Mersin Türkiye'nin %2'sidir. Demek ki 9 bin kişi. Evet, 9 bin kişi. Aileleriyle beraber 30 bin kişiyi bulacak bir mağduriyetten bahsediyoruz.
9: Ciddi
10: intiharlar da olacak. Allah korusun, Allah korusun. Çok ciddi aile sorunları yaşanacak. Para kazanırken fondan iyiydi. Para kaybettiğin vakit eşin Bana mı sordun gittin o parayı oraya yatırdın? Git o parayı bul getir çocuklarımızın okul taksididir diyecek. Ya ben borsada şunlara tanık oldum. Aslında hatıralarımı yazsam da yeridir. Adam getiriyor borsanın o yükseliş dönemlerinde. Sana diyor ki abi ben borsada para kazandım. Diyorsun ki borsa oyun yeri değildir. Borsa yatırım yeridir. Tamam abi diyor. Peki diyorum kaç gün bekletebilirsin bu parayı? Herkes Türkiye'de sabahleyin alıp akşam satarak para kazanma peşinde. Yani Türkiye'de borsa yatırımcısının regülasyon ortalaması 3,5 gündür. Amerika'da 3,5 yıldır. Şimdi onlarda da hızlandı bu teknoloji şirketlerinin. Borsa yatırım yeridir. Tamam abi diyor. Peki diyorum kaç gün bekletebilirsin bu parayı? Herkes Türkiye'de sabahleyin alıp akşam satarak para kazanma peşinde. Yani Türkiye'de borsa yatırımcısının regülasyon ortalaması

0: tuzak ne kadar peynir ne kadar büyükse tuzak ne kadar yakınsa peynir o kadar risklidir. Sonuçta yedirirler mi adama? Tamam abi diyor, ben kar zarar ortak. Giriyor, hisseyi alıyor. 3 gün sonra geliyor, abi ben mahvoldum. Niye mahvoldun? Abi bir de soruyorsun, bu para senin mi başkasının mı? Benim param abi diyor. Tamam diyorsun. 3 gün sonra geliyor, ben niye mahvoldun? Abi ben apartman yöneticisiydim. Apartmanın aidatlarını toplayıp getirdim. Uyanık da bizim millet yani.
1: Ya da insanları ikna ediyor. İnsanlardan para toplayıp hepsi adına götürüp oraya yatırım yapabiliyor. O riske girebiliyor.
0: Şimdi çok sevdiğim bir fıkra vardır. At yarışlarına gidiyor adam. Sürekli olarak meraklı at yarışlarına. Kumarın çok belalı bir alanıdır at yarışları. İşte tüyo bir türlü tüyo alamıyor. Batmış durumda da cebinde son bir harçlığı kalmış. İniyor aşağı. Dolaşırken atların koyulduğu ahırları, oradan bir ses geliyor. 7 numaraya oyna diyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor, hiç kimse yok. Bir bakıyor ki atın birisinden geliyor ses. Gidiyor ata diyor ki emin misin? At başını sallıyor aşağı doğru. Tamam diyor. Gidiyor para buluyor, getiriyor, koyuyor, hakikaten de 7 numara kazanıyor. Bir hafta sonra gene geliyor. Dolaşırken at diyor ki 13 oyna. Gidip emin misin diyor. Emin, yine başını sallıyor at. Gidiyor bu sefer mahallenin parasını toplayıp getiriyor. Büyüyor o iş. Bir gün artık altından kalkılamaz borç toplayarak, nasıl olsa sistem sağlam,
1: kazanacağım
0: at diyor. Tüyoyu veriyor, emin misin dediğinde başını sallıyor, parayı koyuyor 9 numaraya, atın verdiği tüyoya. At 9 numara önde giderken ayağı tökezliyor ve kalıyor orada. Gidiyor o ona tüyo veren ata diyor ki hani 9 numara, sen garanti demiştin. At şöyle yapıyor.
1: Tökezleyeceğini hesaplayamamıştık.
0: Her kazancın bir kaybı vardır.
1: Teşekkür ederiz. Araştırmacı yazar Sayın Abdullah Ayan'la birlikteydik. Yerel gündemin sonuna geldik. Hoşçakalın.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

0: müzik en iyi program. Radyo Ülkü. Yolunuz da açık olsun. Radyonuz. Radyo Ülkü.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
2: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
1: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
2: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
3: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
4: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
4: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Otlar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Her zaman her yerde.
2: Radyo Ülke.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
2: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
3: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo

Doğacak güneşi artık, neyleyim olacak sabahı artık. Sevgilim bizde mi ayrılacaktık?

lazım. Islak mendilini, yırtık resmini. Geri al sevgilim, bende kalmasın.

zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi, dilimde kırılan o zifiri şarkıyı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi, içimde közlenen hasretine alıştım artık. Sayende yalnızım iki gözüm, dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum, uzamış sakalım oynat, bize son yalan söylemeden hayat. Sen de gelme istersen, ağlarım ses verirsen, kalsak bir sen bir de ben, olamaz imkansızım.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: ateşe attın.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.